0: Bütün kadınları sana benziyor. Gözleri, kaşları, gamzelerindesin.
1: Mersin FM 104.6.

ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayattan

güçlü duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum, yaşamak

Sevgilim her şeyim, hasretim sensin. Sen bende bensin, ömür verensin.

0: Bırak bırakma beni.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efendim.
1: Hep damar. Full damar.

Seninle beklediğim yarınlar bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, sen olaydın taş olaydın.

Seni yazdım sahildeki kumlara. İsmini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin sevgilim.

0: Zoruma gideni içime attım. Bitmesin diye bu büyü. Yüzüne vurmadan hatalarım. Seni bağrıma bastım. Kopamadım. Bile bile. İçime sinmeden. Ayrılamadım. Biz kirlendik. Sana da bana da eller dokundu. Azar azar kaybettik birbirimizi. Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdam daha. Kederim bana ders olsun.
1: Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit, ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersen bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git.

Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor dudaklarım. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor dudakların, git. Gidersem, gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim. Delireceğim. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

Yine yokuşa sürüyorsun her şeyi. Yine kandırıyorsun gönlümü. Ama unutma, bu son şansımız. Seni unutmak için son defa özlüyorum.

hep sakladım sol cebimde. Kalbimin üzerinde hep baktım uyumadan önce, derin derin kapanana dek yorgun gözlerim. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Ölsem bile ruhum kalır dedim. Bağıra bağıra söyledim, söylüyorum ve size vasiyet ediyorum. Ne olursunuz dinleyin, o resmi kefenime koymadım.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Lay. Şimdi eğer ki bir sabah programcısıysanız, sabahleyin programı yeni açıyorsanız bir şeyler söylemeden öncesinde, her şeyin öncesinde söylemeniz gereken tek şey şudur. Gün

Hatta bunun değişik versiyonlarını da yapabilirsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Ya öncelikle bir dinleyiciyi selamlama. Yani şimdi bunun değişik versiyonları var. Bunların versiyonlarından bir tanesi şey mesela. Sesimizi şu an duyan herkese, her alanda şu anda bize kulak veren herkese günaydın diyebilirsin. 7'den 77'ye herkese günaydın diyebilirsin. Mesela benim pelesengim şey erken kalkıp yol alan güne Mersin FM'de Tolga dünyasıyla başlayanların alayına günaydın. Günaydın. Program Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizden yayınlıyoruz ve Mersin'imizin komşu illeri de dinliyorlar efendim. Yani toparlayacak olursak şu anda bizi radyoları başında dinleyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce dinleyici olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Bak Mersin'imizin her alanını sayabilirim avucumun içi gibi ama genel noktalara temas etmek isterim. Öncelikle Adana'yla aramızda kalan Mersin'imizin ilçesinden bahsedelim. Tarsus'umuz.

Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Tarsus'umuzdan dinleyenlere günaydın. Tarsus'tan sesimize kulak verenlere günaydın. Günaydın Tarsus. Hayırlı sabahlar Tarsus. Tarsus'a yakın bir ilçemiz daha var. Her ne kadar Tarsus'un gölgesinde kalsa da, her ne kadar Tarsus'un mahallesiymiş gibi düşünülse de aslında başlı başına, tek başına bir ilçe, Çamlıya'dan bahsediyorum. Evet evet, güzide bir ilçemiz, serin bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz. Yani Mersin'in yaylalarının arasındaki lider bir ilçemiz, mükemmel bir ilçemiz Çamlıyayla. Mersin'imizin Tarsus'a yakın ilçesi Çamlıyayla'ya da günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar olsun. O zaman madem Adana, Mersin arası, Mersin ilçelerinden başladık. O zaman Mersin, Antalya arasında kalan ilçelerimiz var. Anamur. Muzuyla muşur, meşhur Anamur. Anamur'un muzu ülkemizde ve dünyada meşhurdur. O zaman Anamur'umuza da günaydın. Aynı zamanda Çileğin'in de meşhur olduğu söylenir ama ben Çilek konusunda Silifke'yi biraz daha taraf tutuyorum yani. Hemen Anamur'un yanındaki ilçemiz Bozyazı'ya da günaydın. Bunların hepsi Mersin'in ilçeleri. Biraz böyle bu tarafa doğru, Antalya'dan Mersin'e doğru gelirken Anamur ve Bozyazı'dan sonraki ilçemiz Aydınca'ya da günaydın. Aydınca şirin bir balıkçı kasabası da diyebilirim. Aydıncık'tan hemen gelmeye devam edecek olursak, Antalya'dan Mersin'e gelen birinin göreceği ilçelerin arasında Gülnar'ımıza da günaydın. Gülnar'ımızın hem deniz kenarında güney cephede, hem de dağ kenarında kuzey cephede sınırları var, yani mahalleleri var. Gülnar'ımız ve Mersin'de değil, Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir Gülnar'lı mutlaka vardır. Mersin'imizin Gülnar'ına da günaydın. Gülnar'a bir komşu, sınır komşusu olan bir ilçemiz var, Mut. Mut da kayısısıyla ünlüdür ha. Malatya'ya rakip yani. Tabii canım. Mut'umuza da günaydın. Mut. Tabii canım Mut. Hayırlı sabahlar Mutlar. Mutlu insanlar ya. Yani. Biraz daha geldiğiniz zaman Silifke'ye de günaydın. Hani şey var ya, Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu, seni dokuran ana. Silifke ve Silifkelilere de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Biraz daha geliyoruz Silifke'den buraya. Bu arada Mersin'in tarihi ünlü yeri Kız Kalesi de Erdemli ilçesine bağlıdır. Erdemli var Silifke'den yaklaştığımızda. İşte Erdemli'den buraya doğru gelirken aslına bakarsanız daha öncesinde çok ilçe vardı. Yani belediyeyle yönetilen, işte Kargıpınarı vardı, Arpaç Bağşiş vardı, Tömük vardı, Tece vardı, Çeşmeli, Davultepe. Bunların bir kısmı Erdemli'ye, bir kısmı Mezitli'ye bağlandı. Erdemli merkeze yakın, en yakın ilçelerden bir tanesi. Hemen yaklaştığımız zaman merkez ilçelerimizden Mezitli, merkez ilçelerimizden Yenişehir, merkez ilçelerimizden Toroslar ve Akdeniz, tam 13 ilçesiyle Mersin'imizin alayına günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şeyleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Günaydın Mersin. Hepsini say.

0: efendim. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik yemekleri bizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, iş yerlerine tabildot usulü servis yapan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda da yine bize yardımcı olan, hizmetimizde olan, emrimizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet. Tam 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Burası Tolga Dünyası. Günaydın. Hayırlı sabah.

Denen bilinen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin ve frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, bilinen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga.

0: Hadi molamızı verelim, çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: lazım.
1: Şimdi kanunlar, yasalar, yönetmelikler şunu söylüyor. Eğer ki bir radyo programcısı ya da televizyon programcısı program esnasında tütün muamellerinden veya zararlı bir şeylerden bahsediyorsa hemen orada yasal olarak sağlığa zararlıdır demesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman mesela şarkının içerisinde defalarca kere ben yakmadım, ben yakmadım, sigarayı yaktım ama Ankara'yı ben yakmadım diyor. Öncelikle şunu belirtelim, sigara sağlığa zararlıdır. Bunu biliyorsunuz zaten, yani birçok zararı var sigaranın. Yani hem sağlığımıza zarar, hem cebimize zarar, hem çevremize zarar. Yani birçok. Şimdi ben bunu söyledim diye ama Dalgancığım sen laf osur bosur diyorsanız, yani eskilerin bir lafı var. Yani dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın gibi bir şey yani. Öyle bir durum var. Canlarım benim. Biz yine söylemiş olalım yani. Cuvara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Tabii canım. Günaydın. Kimler radyo başında? Günaydın. Kimler erken kalktı yol aldı? Günaydın.

0: Günaydın. Kimler yollara koyuldu? Parmak kaldırsın. Güne Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlayanlar parmak kaldırsın. Erkenden uyananlar, yola koyulanlar parmak kaldırsın.
1: Araya araya da dengi mi bu?
0: Sahil direksiyonunda sol eli viteste olanlar ya da tam tersi olabilir. Biraz ters oldu bu ya. Sahil direksiyon çapraz oldu. Tam tersi. Sol eli direksiyonunda sahil viteste olanlar parmak kaldırsın. Araç kullananlar parmak kaldırsın. Araç kullananların yanında oturanlar ya da arkasında oturanlar, yollarda olanlar parmak kaldırsın. Henüz yeni uyanmaya çalışanlar, aslında teorik olarak uyanmış olanlar ama hayatı sorgulayanlar parmak kaldırsın. Zorla uyandırılanlar uyandırıldığında yatağının kenarında oturup da ulan arkadaş yıllardır bu saatte uyanıyoruz hiçbir şey değişmedi falan diyenler parmak kaldırsın.
1: Sürmeli Hacer'im.
0: Yani yataktan kalkmış olanlar ama ayakta uyuyanlar parmak kaldırsın. Dün gece uyuyamamış olanlar, dün gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi diyenler, uykumu alamadım diyenler parmak kaldırsın. Ulan arkadaş, yani tamam hadi şimdi kalktık da uykumuzu alamadık, akşam mesai sonra seviye gelsem de hemen uyusam diyenler parmak kaldırsın. Ama onların hiçbiri olmuyor size söyleyeyim. Yani uyandığımızda yatağın başında birçok kararlar alıyoruz. Birçok şeylere karar veriyoruz böyle. İşte akşam erken geleyim, erkenden uyuyayım. Bundan sonra her akşam saat 9'da uyuyacağım, 10'da uyuyacağım diyoruz ama hepsi hikaye. Hepsi trişka, hepsi saz, hepsi muamele, hepsi kolpa. Öyle bir şey yok. İlk kalktığımızda aldığımız kararları ciddiye almayalım arkadaşlar. Tabii ya, benim geçtiğimiz yıllarda erken kalktım uykumu alamadığım için dünyayı ele geçireceğim diye bir kararım vardı ya. Bugünden tezi yok, dünyayı ele geçireceğim. Bugünden tezi yok. Dünyayı yöneten 5 ailenin yanında 6. aile olarak ya, uyandığımızda alınan kararlar daha o anda kendimize gelmemiş oluyoruz. Ya, uyandığımızda organlar yavaş yavaş çalışmaya başlıyor ya. Önce göz organı, işte beyin organı falan. Beyin biraz daha yavaş yavaş böyle yavaş yavaş. Bak mesela şu an yeni kalktıysan daha organlar harekete geçmemiştir. Ya organdan kastımız mesela iç organlardan bahsediyoruz. Daha bu böbrek harekete geçecek, bağırsak, mide. Bunlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama biz uyurken bile hiçbir zaman uyumayan bir iç organımız var. O da ciğerlerimiz ve kalbimiz. Güt güt güt güt. Bir de bazılarımızın burnu. Hani ses çıkıyor böyle. O da öyle. O da gece uyumuyor. Ama gözümüz dinleniyor. Bir şeyler duyamıyoruz. Kulağımız dinleniyor. Beynimiz zaten harekete o anda. Yani tamamen uyku modundayız. Bütün vücut. Bağırsaklar, iç organlardan, böbrek, mide. Onu diyorlar. Tamam adam uyudu lan. Hadi biz de uyuyalım. Paydos. Sabah uyandığımızda kalk kalk kalk kalk. Bak uyandı kalk oğlum. Hadi hadi. Tabii canım ya. Kocaman bir dünya. İç organ ve dış organlar. Canlarım benim, günaydın.
1: Çok arayalım.
0: Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun.
1: Anlar.
0: Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun. Abi. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilmede en çok dinlenilen radyo istasyonu.
2: Mersin FM 104.6.
0: Burası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilmede en çok dinlenilen radyo programı.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ve bu programı sizlere sunan nevi şahsından münasır radyo programcısı Tolga. Sizlere günaydın diyor ve sevgilerini ve saygılarını sunuyor efendim. Günaydın.

0: Artık yakın takip edenler biliyor. Aslına bakarsanız yedi düver biliyor. Tolga sonbahar ve kış mevsiminde programı Ankara'dan yapıyor. Ama yazın Mersin'de, Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde bulunuyor. Bunu bilen biliyor. Ve işte Çeşmeli mahallesindeki dostlarımızdan, Çeşmeli mahallesinden Yahya. Çeşmelili Yahya. Bizim Yahya ya. Bizim Yahya Job ya.
1: Var mı?
0: Servisçi Yahya ya.
1: Var mı?
0: Servisçi Yahya Job ya.
1: Gelsem,
0: günaydın abi, Çeşmeli'den selamlar.

0: Cennet vatan Türkiye'nin başkenti Ankara Anakara'dan Akdeniz'in incesi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Güzel Mersin'imizin Erdem ilçesinin Çeşmeli mahallesi. Çeşmeli mahallesinin Yahya Çopuna ve de servisçi Yahya'sına günaydınlar, hayırlı sabahlar. Devam mı Yahya? Bebeler mi var arabada Yahya? Servis mi çekiyorsunuz Yahya? Yenge hanımla ve bebelerle beraber yolda mısınız Yahya? Bir dönem biz de faydalandık. Bize de destek oldu sevgili Yahya. 2 sene öncesinde ilk dönemde Tolga'nı okula götürüp getiriyordu Yahyaço. Ve yanında zevcesi, yavuklusu, yardımcısı, asistanı, eşi, hanımı, başının tacı Safiye ablayla beraber. Günaydın bebeler.
1: Alacaksan al beni.
0: Çeşmeli İlkokulu'na, Çeşmeli Ortaokulu'na, Çeşmeli Lisesi'ne gidip de
1: sonra pişman ol.
0: Serviste Yahya Job'u tercih edenler.
1: Al beni.
0: Sonra günaydın, hayırlı sabahlar. Yahyacığım, ben bu yaz gene oralardaydım biliyorsun la. Oralardaydım da seninle denk düşemedik, tesadüf edemedik ya la. Ama bir dost meclisinde kulağını çınlattık ha. Bir yerlerde bir konuştuk yani. Ya ya dedim, Job dedim, iyidir, güzeldir, hoştur dedim. Bizim servis o çek dedim, Tolga'nı götürdü getirdi dedim. İyi güzel şeyler söyledim yani ya ya. Peki Çeşmeli'ye selam. Tolga'nın şu an yanımda, sadece 20 santim var aramızda. Ona konuş diyorum, ya ya amcaya selam gönder diyorum. Bak orada bayram mı var, bayram varmış oğlum, gel bayrama günaydın. Yok konuşmaz abi bu, konuşmaz. Benim mesleği Karan yapacak. Programın adını Karan Dünyası yapacağız. Tolga'nın da... Tolga'nın mezarcı olacakmış. Mezar kazıcı, mezarcı.
1: Çenizde gül var mı? Gül
0: ya da şey mi yapsak, okutsak da... ne diyorlar ona? Gassal yapalım, gassal. Ölü yıkıcısı olur.
1: Evinizde yer var mı?
0: Yok, gelmez abi. Gelmez.
1: Yer var
0: tamam,
1: mı?
0: Sen gel.
1: Akşama
0: ben yaparım oğlum, sen şey yap.
1: Evinizde yer var mı?
0: Şenol abi radyo başında, Şenol abi.
1: Ay gelir,
0: Şenol Yıldız.
1: Çay gelir, çay.
0: Yani tarihin eskitemediği, gelir, yılların çay eskitemediği Şenol Yıldız. Selam, günaydın Tolga, iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah abilerin abisi canım abi. Günaydın, hayırlı sabahlar. Çeşmeli. Çeşmeli dediğimiz zaman Çeşmeli'de Özoğul var. Özoğul'dan sevgili Anıl. Özoğul oto yıkama. Sevgili Anıl Sürger, kardeşim benim. Hayırlı sabahlar olsun. Çeşmeli dediğimiz zaman Adem abi var, Adem Nergis. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Liparis Sansti var. Liparis Sansti'den Bozan Müdür var. Rıdvan var. 2 tane Reşo var. Biri Bozan'ın oğlu, biri de Güvenlik Reşit. Güvenlik Hakan var. Rıdvan'ı söyledim değil mi? Havuzcu. Yazın havuzcu, kışın sucu.
1: Alacaksan al be.
0: Emir var, Efe var.
1: Sonra pişman olursun.
0: Muhammed dayı var.
1: Sonra pişman olursun.
0: Osman var, Liparis'in emlakçısı. Çeşmeli'den dostlarımız var ya. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi. Liparis Sans.

ev veisimiz var ya. Havuzda şey müdür yardımcısı, başkan yardımcısı, şef var. Veysi. Yazın bayağı şeyimizi, karımızı çekti ya Veysi. Veysi'yi unutur muyuz ya? Veysi canımız ya, ciğerimiz, başımızın tacı ya. Kardeşimiz ya. Bir buçuk aydan beri. Şunun şurasında Le Paris Sans diye gitmeye, havuzlara girmeye, kaydıraktan kaymaya, Veysi'yle asfalt etmeye ne kadar kaldı ki? Ben diyeyim 7 ay, siz deyin 8 ay. 7-8 ay.

0: Sana yine aynı mıntıkadayız ama bu sefer Yahya Job'u da şey yapalım. Yahya Job'la da görüşelim ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering işletmecisi, kurucusu, ustası, aşçı başısı Cumali Kırmaz Usta'nın mekanı Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga.

Sorduk dinleyiciye Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye. Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye. Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye sorduk. Ve aldığımız mesajları paylaşıyoruz. Mahmut hocamız radyo başında, Mahmut hocamız. Şimdi Mahmut hoca deyince hepimizin zihninde bir okul hocası canlanıyor. Eskilerden olan Mahmut hoca var ya. Eskilerden olan Mahmut hoca var ya. O canlanıyor gözümüzde. Mahmut hoca. Mahmut hoca geliyor kaçın. Ya da Mahmut hoca falan deyince belki de aklınıza cami hocası falan da geliyor olabilir. Yani Mahmut hoca deyince ne bileyim bir müzik hocası, bir dans hocası falan da geliyor olabilir Mahmut hoca. Düşünsenize Latin Rüzgar'ın nesneği dans okulumuzda ünlü Mahmut hoca. Olabilir. Olabilir ya Mahmut hoca. Niye oğlum Mahmut Orhan'dan dünyanın en kaliteli DJ'yi çıkıyor da Mahmut hocaların... Mahmut Orhan. Mahmut hoca deyince şimdi bu adam evet hoca doğru. Hoca ismini öyle rastgele koymadık kendisine, kendisi hoca. Kendisi bir efsane hakem. Hakemlik jübilesinden sonra da işte hoca futbol antrenörü, futbol hocalığı yapıyor, danışmanlık yapıyor, futbol teknik direktörlüğü yapıyor. Şimdi biliyorsunuz aslında bir hafta 10 gündür konuşulan ama dün gündeme bomba gibi düşen bir olay vardı. Hakemlerin yapmış olduğu usulsüzlüklerle ilgili. Biliyorsunuz bu ülkenin hakemlerinin başı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı yardımcısı falan filan alındı, bir şeyler oluyor yani. Şimdi bu konuda en iyi bilir kişi Oms Usman bizim Mahmut hocadır. Yemin ediyorum mikrofonu eline ver. Ne oldu hocam de, git tamam mı bak. Hocayı al buraya oturt. Peki hocam ne oldu bu hakemler falan de, bak mikrofonu ver. Yemin ediyorum git tatil yap, Bodrum'da dolaş, bir hafta sonra gel hala konuşur. Bence böyle olmaz. Konuşur ha. Anlatır sana, tarihçeyi anlatır. Yani sadece tarihçi etmez, Taşlı ilk insanlıkta hakemlik vardı. Sonra taş devri zamanında yine hakemler vardı. Sonra Cilalı Taş dönemine girdiğimizde. Osmanlı'da hakem dediğin zaman herkes bir saygı duyardı. Osmanlı'da hakem kuruluşu ilk zaman bin... Adam anlatır, yemin ediyorum bak. O derece bilgi birikim donanım sahibi yani. Mahmut Hoca diyor ki biz de radyo başındayız diyor. Selamlar, ne olacak bu hakemler? Ne diyorsun Tolga? İki kelam etmelisin diyor. Ya dur şimdi Mahmut Hoca. Yani bilmediğim yerden sordun. Elektrikler kesikti, çalışamadım hocam. Dün akşam mevzu vardı, çalışamadım biliyor musun?

dün akşam erkenden ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi odaya geçtim desem her yere çekilir. Yatağa geçtim desem her yere. Uyudum desem lan bu çocuk uykucu. Şey diyeyim ben, dün gece mevzu vardı hoca Mahmut. Yani dün gece siz saat 1'lere kadar hakem olayını masaya yatırdığınızda ben de kendim yatıyordum o anda. Uzanmışım. Ne olacak bu hakemlerin işi? Vallahi buna en iyi cevabı senin vermen lazım Mahmut Hoca. Ne de olsa efsane hakem sensin. Yani eminim dün akşam canlı yayında bu konuyu 6,5 saat konuşmuşsunuzdur. Eminim seni susturamamışlardır. Eminim gözlerinden ateş fışkırmıştır. Eminim masaları yumruklamışsındır. Olur mu kardeşim? Yapar. Hatta belki ağzından küfür bile kaçmış olabilir. Vay ben bunların var ya. Yapar mı? Mahmut Altunbakır'ı tanıyanlar söylesin. Yapar mı? Yapar. Yapar abi. Abi bu konuyu senin anlatman lazım bize. Mahmut Hoca ne oluyor bu hakem işleri? İnce. Yani anladığımız kadarıyla zır cahil aklımla şey mi oluyormuş? İstedikleri hakemleri maçlara yazıyorlarmış. İstemediklerine mobbing yapıyorlarmış. İnce. Hatta bir rivayete göre şey mi? Evlerine çağırıp temizlik mi yaptırmışlar? Hoca bu işin kompedanı sensin. Eğer ki bir sesli mesaj gönderirsen buradan yayınlarım. Yani ama çok uzun olmasın. 3,5-4 saatlik bir... Adam donanımlı abi. Şimdi bak Mahmut Hoca'yı alın karşınıza. Ne olacak bu hakemlerin işi diye sorun. Adam anlatsın size. Derya deniz. Derya deniz ya. Biz sadece hakemlik mesleği olarak söylemiyoruz. Yani her meslek dalında, her meslekte, her yapılan işte, işi layıkıyla yapmayanlara Allah'a havale ediyoruz. Daha üst merci yok. Bak alınıyorlar, sorgulanıyorlar, gözaltı, hapis cezası falan bunların hepsi eyvallah. Unutmayın, yarına kalır da yanına kalma. Allah'a havale ediyoruz biz. Biz bilmiyoruz hakemlikte ne olmuş, fon soruşturmasında ne olmuş. Aslında neler oluyor? Aslında bu ülkenin başına ne şuraplar örülüyor? Aslında bu millete neler ne zararlar veriyor? Aslında bizim başımıza neler geliyor? Bizim arkamızdan ne dolaplar çevriliyor? Hiçbirini bilmiyoruz. Ama Allah'a şükür iman ediyoruz biz. İman ediyoruz. Dediğimiz gibi yarına kalsa da yanına kalmaz. Mahmut Hoca ben olayı böyle özetliyorum abi yani. Her meslek dalında herkes işini layıkıyla yapsın. Yapmıyorsan bırakacaksın abi yani. Ben böyle kısaca bunu söyleyebilirim abi. Çok bilgim yok nedir ne değildir diye. Ama dediğimiz gibi yarına kalır yanına kalmaz. Elbet çıkar. Yani bu dünyada zaten bir şekilde tecelli ediyor. Bu dünyada ispatlanamayan suçlar ya da cezası olmayan suçlar falan gibi şeyler de olabiliyor. Çok şey var ya, çok şey var. Yani bireyselden tutun kendi hayatınızdan, kendi çekirdek ailenizden. Ta böyle şehir, ülke, dünya diye böyle gidin. Bir sürü şeyler var böyle. Bilinmeyen, görünmeyen, duyulmayan ama merak etmeyin. Emin olun gören de var, duyan da var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu hakem meselesi de böyle, bu fon meselesi de böyle. Birçok meseleler böyle yani. Hayırlısını isteyelim. Yani keşke herkes bilinçli olsa. Hakemlik mesleğiyle ilgili söylemek gerekirse sevmiyorsan mesleğini yapma kardeşim. Bırak ya yapmayacağım. Dediğimiz gibi Allah'a havale edelim. Allah'ın sopası yok. Bir gün bir yerden böyle bir... Yemin ediyorum. Ne oldu?

bazen biliyorsunuz programda böyle çok değişik şarkılar da çalabiliyorum. Hani böyle günümüzün en popülerlerini, hani böyle biraz daha rap müzikleri, biraz daha dillere pelesenk olanları. Ama bazen böyle türkü tarzında şeyler de yapıyorum. Hani hepsinin ayrı bir edep kitlesi olduğunu düşünüyorum. Bak Mahmut Hoca sever mesela bunları. Elmayı soya soya. Bizim Osman da sever, Osman Gazi de sever ya. Yollarda olan Osman Gazi. Yolların fotoğrafını göndermiş. Kaymak gibi yolların fotoğrafını göndermiş ya. Muasır medeniyetler seviyesindeki yolların fotoğrafını göndermiş bize ya. Kaymak gibi yollar ama biraz sis. Yolların fotoğrafını gö- kim bilir nereden geliyor, nereye gidiyor. Gerçi yazmış mesajı yazmış. Selamun aleyküm abi, hayırlı sabahlar demiş. Biliyorsunuz selam vermek sünnet, almak farzdır. Ve eğer ki selamı verdiğiniz kişi selamı alırsa farz hayırına erişir. Siz de o farzın sevabından yararlanırsınız. Tolga Atipoğlu'ndan bildiler. Biz de selamı alalım o zaman. Ve aleyne ve aleyküm selam kardeş. Ne oldu? Sağ olsun Osman benim farz sevabına erişmemi sağladı. Ben de bu selamı alarak onun da sünnet sevabının yanında farz sevabını işlemesine vesile oldum. Elhamdülillah böyle böyle çoğalacak. Yoldayım abi diyor. Sana doğru geliyorum diyor. Hakikaten yolda. Yani sana doğru geliyorumdan ben şunu çıkartıyorum. Kendisi benim Ankara'da olduğum bildiğini biliyorum yani. Muhtemelen İstanbul Bolu taraflarından ya da İzmir taraflarından Ankara'ya doğru geliyor. Öyle tahmin ediyorum ben. Buralardan geçecek diye tahmin ediyorum. Ben ona yoruyorum yani. Ya Osman'ım bari bizim buralardan geçerken bir havalı korna bir şeyler çık çık çık çık bir şeyler yapsan da. Biz de şey desek ya, aha Osman geçiyor desek ha.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu ve Yağmur Catering Yemekçilik'ten Muhammed'in mesajıyla programımızı renklendirdiği bir program. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey. Hayırlı işlerin olsun diyor Muhammed. Sana da günaydın Muhammed. Sana da günaydın Muhammed. Sana da hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı işler Muhammed. Yağmur Catering Yemekçiliği'de. Mehmet şefimizin de selamı var diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Mehmet Şef. Getirenden de götürenden de Allah razı olsun. Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Bakınız, hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçiliği. Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Evet, çalışanlarınız size yemek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Yani nereden?

0: Hamur Catering Yemekçilik'ten.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde de Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Detaylı bilgi alın, tanışın, kaynaşın, irtibatlaşın, bir şekilde bağlantı kurun. Siz de Yağmur Yemekçiliğin konforunu, lezzetini, ekonomisini yaşayın. Bir mola verelim, mola dönüşü buradayız, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Allah Allah. Yemin ediyorum var ya, hayatımı öyle bir yaşıyorum ki bildiğiniz gibi değil. Her sabah 6'da alarmla uyanıyorum. Her sabah 7'de mikrofon başında yerimi alıyorum. Her sabah 2 saat enerjimi veriyorum, performans sergiliyorum, mesleğimi yapıyorum, ekmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında var ya, ek işe gidiyorum, akşama kadar çalışıyorum. Ondan sonrasında ay sonu geliyor abi, bakıyorsun elektrik ödendi mi zor, su ödendi mi zor, kira ödendi mi zor, kredi ödendi mi zor. Acayip yaşıyorum hayatımı. Yemin ediyorum var ya, çılgın.

yaşlılar gibi. Her akşam var ya işten yorgun argın geliyorum böyle var ya kendimi yatağa uzatıp çılgınlar gibi hayatımı yaşıyorum. Acayip. Acayip. Bunların yanında bir de Allah'a yokluklarını göstermesin, ayaklarına taş değirmesin. 3 tane canavar erkek evlatla baş ediyorum. Ama var ya hayatımı nasıl yaşıyorum. Ama var ya. Ama var ya. Her gün birinin bir sorunuyla, birinin birinin şunuyla, birinin bunuyla, birinin ötekiyle. İlgili bundan şikayetçi olduğum için söylemiyorum ama var ya, nasıl yaşıyorum hayatımı var ya, yemin ediyorum var ya, yemin ediyorum. Öyle böyle değil bak, öyle böyle değil, çılgınlar gibi ya. Geçtiğimiz günlerde mesela bir çılgınlık yapmışım abi. Sabaha kadar çocuğun birinin başından öbe tutmuşum. Ateşini ölçmüşüm. Ateşini düşürmeye çılgın. Ama nasıl yaşıyorum hayatımı? Ama nasıl yaşıyorum hayatımı? Ama nasıl yaşıyorum? Saçlar bir olsun olsun. Yani bunu en iyi kimler anlar? Tabii ki de ebeveynler anlar. Ebeveyn dediğimiz ikiye bölünür. Genelde ebeveyn deyince insanın aklına anne geliyor, ebeden mütevellit. Ama günümüzde babalar da bir ebeveyn. Babalar da bir veli. Mesela geçtiğimiz dönem, bu dönem öyle bir şey olmadı da, geçtiğimiz dönemde okulda okul annesi seçimi falan oluyordu. Ben de oradaydım. Benim gibi bir iki hemcinsim var dedim. Niye okul annesi? Niye okuldan şey değil de yani. Neyse bu ilerleyen zamanlarda gelişir. Ebeveynler anlar. Ebeveynler ikiye ayrılır. Anneler, babalar, işte kadın, erkek diye. Kim anlar? Mesela anne olunca anlarsın dediğimiz kim var? Yine radyo başında tecrübeli, cefakar, fedakar bir Anadolu kadını, Anadolu anası var. Kim var? Gül var ya. Tabii canım ya. Aranların Gül var ya. Aranların Gül. Dur bir taklit yapayım. O bir fedakar anne. O bir çocuklarını 9 ay karnında taşımakla kalmamış, aynı zamanda doğurmuş. O bir çocuklarını beslemiş, büyütmüş. Vatana, millete ayrı bireyler olmak için elinden geleni yapmış bir kadın. Ama bugün programımıza müdahil olmasının şeyi, aynı zamanda bir de iş insanı, ha, iş kadını yani. Abi canım öyle cevval kadın, yemin ediyorum ben tanıyorum, tuttuğunu koparır bak. İnanmayan İbrahim'e sorabilir, İbrahim Aran'a değil. Ya sabah Tolga şey dedi deyin, Gül Aran tuttuğunu koparıyormuş dedi. Dur bir sorun bakayım. Şahidim ya. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Gül Aran o kadar cevval bir kadın ki. Yemin ediyorum köy verin köyü yönetir. Hanım ağa, bildiğin hanım ağa. Tabii canım ya. Sorun İbrahim Aran'a. İbrahim'cim doğru değil mi? Gül Aran tuttuğunu koparmıyor mu? Şimdi bir de bununla birlikte iş insanı, iş kadını, bir de sadece Mersin'imizde değil Türkiye'nin birçok bölgesinde bir telaş var. İş insanlarının bir telaşı var. Biraz teknik bilgiler vereceğim ama muhtemelen bu konuya vakıf olan bir hedef kitlem vardır. Ticaret odası seçimleri var. Ticaret ve sanat odası seçimleri var biliyorsunuz. Şirket sahipleri bu odaya üyeler ve belirli dönemlerde bu odada kendilerinin olduğu listelere oy veriyorlar. Kendi listelerinin yönetim kurulu üyelerini seçiyorlar. Sonrasında bu yönetim kurulu üyeleri de başkanı seçecek. Böyle bir durum var yani. Bunu iş insanları biliyor şu an. İnanılmaz canhıraş bir çalışma. Sanal medyadan takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Şimdi bizim bulunduğumuz kısımda... Ya Gül keşke yazaydım. Bak şimdi burada bir şey yapacağım. Dur. Yanlış söyleyebilirim. Dur paylaşımında falan var mı acaba ya? Yok burada yok. Burada yok. Çocuğu bak o da çocuğunu paylaşmış. Kalite kazandı. Tamam bizim tepe medyadalar. Tamam. Gece sabah tamam anladım. Gece şeyi soruyorum Gül. Kırtasiye, matbaa, reklam, radyo, gazete, televizyon, dergi, mecmua. 29. grup var bizim dahil olduğumuz. Bizim radyo, televizyon yayıncılarının şirketi 29. listeye dahil. İşte bu 29. lisede radyo, televizyon ve gazeteciler de yeterli sayılmamış zamanında. Bunun içerisine matbaacılar, kırtasiyeciler, fotoğrafçılar, reklamcılar zaten bizden. Bunlar da dahil etmişler. 29. listede biz de, bizim grubumuz da aday. Yani eğer ki aranızda fotoğraf, matbaa, reklam, işte zaten radyo, televizyoncular,

konuya hakimler. 29. grupta sarı listeyi vereceksiniz arkadaşlar. Kim var? Bizim yönetimimiz var. İşte bizim yönetim kurulu başkanımız var. Gülaran var. Sevilen birkaç sima var. Teker teker bilmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapmadım. Hesabımıza bir para gönderselerdi yapardık bir şeyler. Yani cumartesi günkü Ticaret Sanatası Meclis Üyesi seçimlerinde 29. grupta kazanan sarı liste olacak, kazanan dayanışma olacak. 29. grup sarı liste. Bak hiç kimse değilse bile Gülaran muhtemelen bu grubun genel sekreteri falandır, sözcüsü falandır herhalde. Hiç değilse işimizi çözer yani. Harbiden. Ha, alo Gül abla, seçimlere kazandınız mı ya? Bana diyorum bir şey kartı, kart alabilir misin? Belediyeden kart diyorum, bana diyorum. Oy verdik ya. Peki. Sadece 29. liste değil, birçok liste var, birçok sektör var. Aklınıza gelen tüm sektörler var. Herkes can ıraş bir şekilde çalışıyor, mücadele veriyor. Gece gündüz irtibat sağlıyor. Umuyoruz ki dostluk kazansın, fair play olsun, dostluk çerçevesinde olsun. Kazanan yine Mersin olsun ya. Ha, olmaz mı? Yani sadece bizim grup değil, bütün gruplarda aynısı olsun harbiden. İyi şeyler, güzel şeyler yapılsın Mersin'ime. 29. grupta sarı liste en iyisini yapacak.

la la. Az önce Osman Gazi sana doğru geliyorum dediğinde nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye sorduyduk. Memleketimizden, Mersin'den. Şöyle diyebiliriz, sizden bana doğru geliyor. Mersin merkezden, ya Osman böyle şeyleri önceden söylesene kardeşim ya. Belki oradan bir şey isteyeceğiz, belki bize bir şeyler getireceksin ya. Ya Osman. Osman. Ya söyleyeydin ya, belki Mersin'den birileri bir şey gönderecektir. Belki Cezire gelecekti, belki kereviz gelecekti ya. Ya Osman. Ya madem Mersin'den koskoca kamyonla, tırla, dorseyle buraya doğru geliyorsun. Bari deseydin Tolga abi falanca gün ve saatte Ankara merkeze geleceğim diyeydin. Ne bileyim, birisi Cezire'ye gönderirdi, birisi kereviz gönderirdi, birisi lokum gönderirdi. Bir şeyler gönderirlerdi herhalde ya. Osman'ıma bak ya. Osman'ım. Bu arada Ender programın başladığı saatten itibaren mesaj yazıyor. Son bölüme sakladım onu, 8'e kadar dinleyeceğim demiş ya. Ben onun dinlemeyeceği saatte okuyacağım mesajları. Mehmet Kaya radyo başında günaydın, hayırlı bereketli günler diyor. Sana da günaydın.

0: Günaydın Mehmet Kaya. Sana da hayırlı bereketli günler Mehmet Kaya. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar Mehmet Kaya. Bizim Mehmet Kaya ya. Programımızın kadrolu direksiyon eğitmenicisi. Hani programımızı dinleyip de direksiyon eğitiminde zayıf olan birisi varsa Mehmet Kaya'ya yönlendiriyoruz. Yani programımıza tiryaki olup da programımızın fanatiği olup üyesi olanları... Dalgancığım ben direksiyondayım ama bazı teknikleri henüz daha keşfedemedim diyenler varsa Mehmet Kaya yardımcı oluyor. Hemen ele alıyor. Programımızı dinleyip hala sürücü belgesi olmayanlar varsa Mehmet Kaya o konuda da yardımcı oluyor. Tabii canım, radyomuzun, programımızın her türlü şeyi var mesela tabii. Mesela programımızın kadrolu reklamcısı. Aran Grup, Gül Aran var. Tabii dükkan mı açacaksın, tabela mı lazım? 3'e 3 bir tabela mı lazım böyle kocaman hayvan gibi bir şey? Hemen yapar. Ne lazım? Işıklı bir şey mi? Tamam, Gül Aran'ın işi. Ne işi? Baskı, insert, tamam işte halleder Aran Grup. Başka ne lazım? Lansman mı yapacaksın? Ne istiyorsun? Bir şey, etkinlik mi var? Event mi var? Tamam işte Aran Grup. Ya tam olarak ne istiyorsun ya? Kurumsal marka kimlik çalışması mı? Ya Aran Grup diyorum, Gül Aran diyorum. Sen ne diyorsun ya? Tolga Dünyası programı üyelerine %3,5 indirim. Yok, yardımcı olur ya. Yardımcı olur, gerekeni yapar yani, sıkıntı yok. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası diyoruz ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliği duymayanınız, bilmeyeniniz var ise...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol yiyorsunuz, az az ödüyorsunuz. Bol bol böyle doyuyorsun, elhamdülillah diyorsun, kasaya gidip ödüyorsun baba.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemek 200 lira. Yetmez, yanında pilavıyla 200 lira. Yetmez, yanında salatasıyla 200 lira. Yetmez, yanında limonu biber ekmeğiyle 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te... 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi sitesinde.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Telefon numarasını veriyorum, kaydedin, mutlaka lazım olur.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilir, tanışıp kaynaşıp bağlantı kurabilir, yemek konusunda kafanızı rahat ettirebilirsiniz. Şimdi molaya gidiyorum, çayımı alacağım.

1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, güne merserini Tolga dünyasına başlayan Fatih. Fatih mesajını 7.35'te göndermiş. Biz 8.35'te okuyabiliyoruz. Hakkında evet Fatih. Tabii ne yapıyor? Erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Çocuklarını okula götürüyor ya. Aksu Arıtma'dan bahsediyorum. Aksu Arıtma'nın Fatih'inden bahsediyorum. Aksu Arıtma'nın Fatih Özü'nden bahsediyorum. Günlardan bahsediyorum. Günların Fatih Özü'nden bahsediyorum. Günlarlı Fatih Özü. Aracına biner binmez radyosunu açmış. Radyosunu açar açmaz. Direkt ben aracının otomasyonu var ya böyle radyo gösteren. Onu fotoğrafını göndermiş bize. Lan biz de yani bir saat sonra okuyoruz mesajını. Lan ne adamım ben de be. Orada bebeleri bekliyor ne güzel. Ne güzel orada Tolga amcaları onlara selam gönderecek. Mesajlarını okuyacak. Oh ne güzel olacak. Muhtemelen çoktan okullara bırakılmışlardır. Hatta derse bile girmişlerdir ya. Vallahi bak derseler. Fatih Öz, Veliahtı Mustafa Efe Öz, Sultanı Bade Sultan Öz. Biz mesajı okumuş olduk. Yemin etsem başım ağrımaz. Geçmeç bir şekilde okudum yani. Sinan Türüt'te günaydın abim. Öpüyorum seni. Herkese günaydınlar diyor. Yahu Sinan. Oğlum milletin içinde öpüyorum öpüyorum falan filan yani. Tamam benim hoşuma gitti de yani şimdi. Tamam ben bir hoşlaştım. Hani ben böyle bir şey oldum bir içim gıdıklandı da. Yani ne bileyim programda böyle. Yani milyonlarca insan 86 milyonun huzurunda burada. Sinan Türüt öpüyorum öpüyorum falan böyle. Oğlum şimdi ben de seni diyeceğim millet diyecek ki lan Tolga'ya bak Sinan onu öpüyor. Benlik bir sorun yok da millet sever böyle şeyleri. Milletin ağzı torba değil ki. Duydun mu geçen Tolga'ya bir tanesi öpüyorum dedi. Tolga ben de seni öpüyorum dedi. Sinan Türüt. Ben de seni öpüyorum. Ender Radyo başında sabah 7'de programın ilk partında. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Güzel bir gün olsun inşallah cümlemize diyor Ender. Olur mu lan sence Ender? Güzel bir gün olur mu lan sence? Hani yalansız, dolansız, riyasız. Olur mu acaba ya ha? Olur mu sence güzel bir gün olur mu? Yani soruşturmasız, yolsuzluksuz, dolandırıcılıksız, operasyonsuz. Yani operasyon olsun tabii, operasyonlar olsun da. Abi her operasyonda biz şaşırıyoruz. Bir MHK operasyonu oluyor şaşırıyoruz. Fon soruşturması şaşırıyoruz. İşte gıdalarla ilgili yapılan operasyon şaşırıyoruz. Yani bir sürü pislik var ülkede ya. Yani pisliksiz bir gün olur mu lan acaba? Ender gerçekten olur mu lan? Gerçekten olur mu? Yani bankadan kredi borcunuzu ödemediniz, geç kaldınız, sizi icraya vereceğiz mesajı gelmeyen bir gün olur mu acaba? Olur mu lan Ender? Olur mu gerçekten? Olur mu lan? Yani bizim tefeci Haydar abinin... Alo Tolga'cığım, maden gecikti bak ona göre faiz işliyor o.

demediği bir gün olur mu acaba? Olur mu lan Ender? Olur mu lan? Ev sahibinin kapıya gelip de birikmiş kira borcunuz var, ödemezseniz sizi mahkemeye vereceğim demedi. Ya bu arada bunların hepsini iyice mi yapıyorum? Benim ne ev sahibim var, ne tefeci Haydar'ı tanırım, ne bankaya kredi borcum. Ben öyle halkın dilinden yani biraz böyle. Bunların hiçbiri yok. Ve sevgili Ender, sabah mesajı yazdığında servisteyim, eve geçiyorum, 8'e kadar dinlemedeyim yazmışmıştı ama... İşte biz tabii ki bunu biraz geç okuduk. Neyse, o kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Demek ki gece mesaisindeymiş. Ender'i tanımayan var mı? Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı Yenice'de. Havalimanında. Yani pilot mudur, hostes midir, kaptan mıdır? Bir şeyler ama anlı bir şeyler yani. Gece çalı uçuştan dönmüş. Şimdi de uyuyor muhtemelen yani. Cumali Usta'ya, direksiyon hocası Mehmet hocamıza, en sevdiğim canım ciğerim Hacı abime de selamlar diyor. Bu arada Cumali Usta 30 Eylül çarşamba menüsünü henüz paylaşmamışlar Instagram'da. Bugün ne var acaba menüde demiş. Görüyorsunuz değil mi Ender'in derdini? Ender'in en büyük derdi dinlediği radyo programındaki programın sponsorunu Instagram'da yemeğe paylaş. Allah başka dert vermesin. Ne büyük bir derttir ya. Ne büyük bir derttir ya. Abi bir de şimdi geceden çıkınca aklıma geldi. Erken kalkıp yol alanlara günaydın ama bununla birlikte hiç yatmamış zaten kalkmış olanlara da günaydın abi diyor. Şimdi hiç yatmamış deyince tamam sen mesaideymişsin de. Şimdi ben sabaha kadar hiç yatmadım deyince değişik değişik şeyler olur yani. Şimdi ben sabaha kadar gözüme gram uyku girmedi dediğim zaman derler ki lan bu sabaha kadar ne yaptı acaba? Sabaha kadar mı lan vallahi mı diyenler olur bak. Şimdi sabaha kadar uyuyamayanlar falan deyince nasıl yani? Gerçekten mi? Vallahi mi lan sabaha kadar mı gerçekten falan? Bilmezler oğlum bilmezler. Sabaha kadar hiç uyumadım. Sabaha kadar ya sabah. Suna abla radyo başındaymış. Günaydın işin az gitsin ben Suna ablan diyor. Balkondan pazarı seyrediyoruz siparişin var mı diyor. Mersin'den bahsediyor. Mersin'de bizim Mesudiye mahallesindeki çarşamba pazarından bahsediyor. Çarşamba pazarı sokağındaki binalardan birinin birinci katındaki balkonunda seni dinliyoruz diyor. Pazarcılar desteğimiz olsun mu? Gel vatandaş gel domates, biber, patlıcan, salatalık gel vatan. Siparişim ne olsun? İyilik güzellik canınızın sağlığı. Ama şimdi evde 3-4 yumurta olaydı, biraz soğan, biraz domates olaydı. Bir gün menemen falan yapardım yani. Suna ablaya da günaydın, hayırlı sabahlar. Suna ablayla muhtemelen dinleyen anam da şimdi gülümsüyordur anama da. Program şeye döndü, köy radyoları var ya, Çemiş Gezek efem. Şu an teyzemin oğlu, anamın kızı, dayımın çocuğu. Annem, ondan sonra eniştem, yengem dinliyor. Onlar hemen... Günaydın Sun abla. Günaydın Abdi Sulayıcı Apartmanı sakinleri. Hayırlı sabahlar. Sun abla ve tayfası komşuları. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Çarşamba pazarı bereketli olsun inşallah ya. Bereketli pazarlar olsun inşallah ya. İşiniz gücünüz rast gitsin. Emektar insanlar, emekçi insanlar. Erkenden kalkıp pazarı kuran, ekmeğinin peşinde, rızkının peşinde koşanlar. İşiniz gücünüz rast gitsin, bereketli olsun inşallah.

Şimdi az önce söyledik. Şimdi bu ülkenin birçok seçimi var. İşte zaten en çok ses getireni biliyorsunuz. Yani genel seçimleri biliyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi. İşte yerel seçimler var. Belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanı, muhtarlık. Ama bunun yanı sıra sadece böyle iş dünyasını ilgilendiren seçimler de olabiliyor. İşte esnaf sanatkarlar odaları. Esnaf sanatkarlar odasının 1-6 olan mesleğinizle ilgili odaların seçimleri falan oluyor. Ya esnaflar bunu biliyor. Yani o dönem gelince işte böyle adaylar teker teker arayınca, böyle teker teker şey yapınca diyorlar ha seçim yaklaştı falan. Şimdi bugünlerde de ticaret ve sanayi odası seçimleri var. Bu da şirket olanlar için, bakınız. Yani sahada böyle firmalar var ya, çalıştığınız firmalar, bunlar ikiye ayrılıyor. Esnaf ve şirket. Esnaflar esnaf odası, meslek odasına kayıtlı oluyorlar. Şirket oldukları zaman da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı oluyorlar. O da Mersin'imiz için önemli bir kuruluştur. Yani her şehrin var tabii ki ayrı ayrı. Bir de bunların hepsinin toplanması var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği var. O da ülke için güzel şeyler yapıyor. Yakından takip ediyorsunuz, etmiyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta bir sivil toplum kuruluşu. Yarı özel, yarı kamu. Söz sahibi olunuyor. Hani bir şekilde birlik olursak daha güzel şeyler oluyor var ya. Bir olursak var oluruz, hiç olursak yok olur. Öyle bir şey. Ben çok propaganda beceremem ama. Yani böyle bir şeyler işte, yani birlik beraberlikle ilgili. Şimdi bu hafta sonu Mersin'de birçok, bunu zaten insanlar biliyordur. Evet ya, bize de geldiler falan diyenler vardı. Çünkü her şirketin ayrı grupları var arkadaşlar. Şimdi bu hafta sonu bu seçimler gerçekleşecek. Şirket sahipleri kendi meslekleriyle ilgili olan gruplara oylarını kullanacaklar. İşte listeler var orada. Oradan da seçilen grup şeyleri, işte grup liderleri kim oluyorsa onlar da toplanıp işte meclis başkanını, yönetim kurulu başkanını seçecek. Hani Mersin için hayırlı olacak diye tahmin ediyoruz. Bireysel olarak esnaflarımız, şirket sahipleri için de, tüccarlarımız için de iyi olsun diye ümit ediyoruz. Şimdi benim buradan meramım şu. Biz de bir sonuçta böyle şirketiz. Ben radyo programcısıyım, yapımcısıyım. Ama aynı zamanda reklam işiyle de uğraşıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık. İşte bizim şirketimiz bu arkadaşlar. Bizim işimiz reklam, basın ve medya. Biz bunları yapıyoruz. Biz de şirketiz. Bizim de orada oy hakkımız var. Aynı zamanda seçme hakkımız olduğu kadar seçilme hakkımız da var. Biz de bu cumartesi günü oylarınıza talibiz arkadaşlar. Şimdi bizimki 29. grup oluyor.

29. meslek grubu oluyor. Kimler var bunun içerisinde? Kırtasiyeciler var. Belki şu anda oyunun rengi henüz belli olmayan bir kırtasiyeci dinleyicimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz varsa. Kırtasiyeciler de 29. meslek grubunda. Matbaacılar var. Yine onlar da bir hummalı çalışma içerisindeler ama ola ki böyle daha netleşmemiş, daha flu, daha kararını verememiş. Ne yapsak acaba diye düşünen bir matbaacı. Dinleyicimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz falan vardı. Matbaacılar, biz de 29. meslek grubundayız. Reklam işiyle uğraşanlar, buna işte radyo televizyoncular olduğu gibi gazeteciler falan. Yani geniş bir kitle yani bunlardan. Ve basın ve medya, yani biz işte. Bizim gibi radyocular, televizyoncular, gazeteciler falan, bunların hepsi. Yani şimdi henüz daha karar veremedik diyorsanız, ben size şu kadarını söyleyeyim. Uzayan kol bizden olsun diye bir tabir vardır ya. Hani böyle tamam ya, Tolga'nın dediği olsun, en azından nazımız geçer falan diye bir tabir var ya. Tabii canım, uzayan kol bizden olsun, nazınız geçer. Hani bundan aylar sonrasında bir sorun olur, Tolga'cığım sen bize sarı liste dedin, biz sarı listeyi seçtik ama deyip derdini anlatırsın. Şöyle bir sorunumuz var, bunu nasıl çözeceğiz falan de çözeriz abi. Halka hizmet, hakka hizmet yani. Tabii canım ya. MTSO seçimlerinde 29. meslek grupları, kırtasiyeciler, matbaacılar, reklamcılar, basın ve medya. Bunlarda bir de fotoğrafçılar vardı, kaldırdılar mı? 3 Ekim Cumartesi günü seçim olacak MTSO meslek grubu seçimleri. 9-17 saatler arasında. Yani yok ben konuya hakim değilim, yok ben ilgilenmiyorum, yok ben bilmiyorum, uğraşmıyorum falan filan diyorsanız, oy hakkınız var, gidin oyunuzu kullanın. 3 Ekim Cumartesi günü sabah 9'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Karışmasın, Çetinkaya'nın karşısında olan. Genelde ben de Mersin'de yaşıyorum, biliyorum Mersin'i. Bunu söylediğimiz zaman insanın aklına bu çok eski otogar, eskinin de eskisi otogar, Zeytini Bahçe. Orayla karışıyor. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dediğimiz zaman bu Çetinkaya'nın karşısı. Sabah 9'da, 10'da, 11'de git abi cumartesi. Cumartesi günü git bir 10 dakika. Eğer ki bizim meslek grubumuzdaysan, 29. meslek grubunda rengimiz sarı. Kırtasiyeci, matbaacı, reklamcı veya basın ve medya işindeysen, git oyunu kullan. 29. meslek grubunda sarı listeyi görünce aklına Tolga görsün. Bizim Tolga ya, olacak. Tabii ya. Hem yiyek hem de içer. Uzayan kol sizden olsun. Çözeriz ya, nedir? Ne gibi şeyler sorunlar olur, ne gibi çözümler olur? O masaya yatırırız abi, biz bizeyiz burada ya. Allah'ın izniyle yani dersin, Tolga'mız var. Bak Ankara'da bir dayınız olsun. Şu anda programı Ankara'dan yapıyorum, ona göre. Geçtiğimiz dönemlerde bir dinleyicim vardı böyle, 3-5 sene oluyor herhalde. Mesela Tolga'cığım, Ankara'da bir işin olursa yardımcı olurum. Lan ben Ankara'da yaşıyorum zaten, ben sana yardımcı. Bana bir bürokrasi adresi vermiş, bir bakanlık ismini vermiş. Oğlum ben o bakanlığın zaten danışmanlığını yapıyorum, sen... Sen ne diyorsun ya? Böyle yapanlar var ya, sen benim kim oldum biliyor musun? Bak ben söylemiyorum size kim oldum. Ben Tolga'yım, radyocu Tolga'yım. Adam mesaj yazdı ya, dedi bakanlıktan bir işin olursa. Var lan işin bakanlıkta, beni yardımcı yapsınlar, hadi bakalım. Hadi. 29. meslek grubu üyeleri. Bol şanslar, şansınız bol olsun. İnşallah kazanan kardeşlik, dostluk olsun, Mersin olsun inşallah.

0: Programımız da sona gelirken fonu da şu olarak kullanayım yani. Sonra bir kapanış yapacağım. Yusuf Aktar'la radyo başında. Yusuf Aktar'la günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Sana da günaydın Yusuf Aktar'la. Sana da hayırlı sabahlar Yusuf Aktar'la. Sana da hayırlı günler Yusuf Aktar'la. Mersin FM radyosunu açtın. Derdi kederi attın. Silinsin kulaklarınızın pası. Dinleyin işte size Tolga Dünyası diyor. Aslında şöyle. Radyo, Mersin FM radyosunu açın. Derdi kederi atın. Silinsin kulaklarınızın pası. Dinleyin işte size Tolga Dünyası demiş Yusuf Aktar'la. Aynı zamanda şairlik de var. Aynı zamanda edebiyatçılık da var. Aynı zamanda sanayi sitesi esnaflığı da var. Aynı zamanda contacılık da var. Sanayi sitesi esnaflarından contacı ve şair ve edebiyatçı Yusuf Aktar'la ve abiye de selam olsun, hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Hacı abim radyo başında. Hacı abi, az önce Ender sana mesaj gönderdi. Bak şey dedi, en sevdiğim abim dedi. Başımın tacı, gözüm dedi ya. Bilmiyorum Ender sana yanlıyor. Nedir acaba? Bekler mi? Bir şey mi var acaba ya? Hacı abim, günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor. Günaydınlar Hacı abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah Hacı abim. Abilerin abisi, canım abim. Hacı abim he. Endercim, fazla cırmalama oğlum. Hacı abi senden çok beni sever lan. Fazla zorlama. Hacı abiyle bizim aramız iyi yani. Sen araya girme kardeş. Hacı abiye de hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. İşi gücü rast gitsin inşallah. Şimdi bu mevsimde var ya, Hacı abinin gittiği yerler ne güzeldir ha. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesine doğru gidiyor ya. Allah diyorum ya. Programı biliyorsunuz değil mi?
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te bugün ne var bilmeyenler varsa? Kaşarlı el basan tava var, favorim. Yumurtalı ıspanak var. Püreli rosto köfte var. Tavuk çöp şiş var. Patlıcan karnıyarık var. Fırın kanat var, kuru fasulye var. Hadi bir menü yapayım size, gel. Kaşarlı elbasan tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte, hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te püreli rosto köfte, yanında soslu makarna, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Patlıcan karnıyarık, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bu sonbahar mevsiminde, özellikle soğuk kış mevsiminde çok iyi giden kuru fasulye, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında bir baş soğanı, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir adres, telefon da vereyim, bir irtibat kurun.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yılların tecrübesi dedi, profesyonel ekibi dedi, evlere ve iş yerlerine servisiyle dedi.

0: Bolu'ya az az öde, güvenilir, kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik dedi.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Numarayı kaydedemeyenler için Instagram Yağmur Yemekçilik takip edilebilir. Direkt mesaj gönderilip bağlantı kurulabilir. Şimdi de hasret rüzgarları çeken

Yani bu dünyanın, bu zor hayatın derdi tasası kederi yetmiyormuş gibi. Hani dünyadaki küresel sorunlar, ülkemizdeki ulusal sorunlar, şehrimizdeki yerel sorunlar yetmiyormuş gibi bir de bizim kendi dertlerimiz var. Yani yalanla, dolanla, riyayla, üçkağıtla uğraşıyoruz. Yani sevip sevilmiyoruz, sevip kavuşamıyoruz, kavuşup sevişemiyoruz. Ya da sevildiğimizi sanıyoruz, sonra yanılıyoruz. Sonra ayrılıyoruz, aşk acısı çekiyoruz. Yani belki de daha kötüsü aldatılıyoruz. Belki de daha kötüsü reddediliyoruz, terk ediliyoruz. Bırakıp kaçılıyor falan, bir sürü şeyler var. İşte bu tür durumlarda aklı selim olmak gerekiyor. Uhuletle ve suhuletle yaklaşmak gerekiyor. Bir de işte Mersem'in kimliği, arabesk şarkılar. Şarkıları böyle bağıra, çağıra, böyle içindeki nefreti, kötülüğü, içindeki negatif enerjiyi dışarı at abi. Boş ver sen, bunu yap ya. Bak benim yaptığım gibi yap sen ya bak. Hadi birlikte yapalım, bak ne kadar iyi gelecek. Altı üstü 50 saniyelik bir şey ya.

0: 94. Günün 24 saati. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajlarınızı gönderin. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,

0: Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: SML Restorant ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
14: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
15: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
13: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya şimdi tabii sabahın bu saatinde erken kalkıp yol alınca, erkenden yollara koyulunca insan biraz daha böyle güne hazırlanabiliyor. Hani böyle kan dolaşımı artıyor, bir şekilde yola çıkıyor. Ya bir şekilde kalktığı zaman ev halkını görüyor. Ondan sonra evden çıktığı zaman, dairesinden yani, apartmandaki bir komşusunu görüyor. Aşağıdan birilerini görüyor. Hani yolda giderken diğer insanları görüyor falan böyle. Yani doğan güneşi görüyor falan, ondan sonra diyor ki tamam sabah olmuş, yani hayat normal akışında başlamış ve devam ediyor diyebiliyor. Ama şimdi eğer ki home office olarak çalışan bir adamsanız, ya yani evde çalışıyorsanız eğer, ya bunların hiçbirisi gerçekçi olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünsenize, hani şimdi vatandaşın biri, yani kendimden bahsediyorum, yatağından kalkıyor. Hemen tabii ki de gayri ihtiyari ve insani bazı ihtiyaçlarını gideriyor. Yani bunların en masumu el yüz yıkama mesela. Bunu yapıyor. Tekrardan yatak odasında dünün yatağının ucuna oturup bilgisayarın karşısına geçip konuşabiliyor. Hani burada şu anda şunu düşünse yeridir. Lan oğlum ben şimdi konuşuyorum da. Lan beni dinleyen var mı? Sesimi duyan var mı? Hani düşünsenize, Ankara'dan merkezden, Ankara'dan yapıyorsun. Ankara stüdyolarından merkeze gönderiyorsun programı. Oradan da diyorsun ki acaba dinleyen var mı? Şey, eğer ki merkez stüdyolarından yapsan gene bir nebze. Bak. Bak orada da yine böyle birilerini görürsün. Bir trafik olur, bir şey olur. Evden kalkarsın, yol alırsın falan. Enteresan, benim işim daha da. Hayır, aklımdan geçenle bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Hakikaten sizce de tuhaf değil mi ya? Evdesin, 4

arasındasın. Bir bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Aa böyle böyle böyle böyle. Allah'tan bir etkileşim var, bir SMS var. Oradan Allah'tan dostlar yazıyor. Vay be yine bomba gibisin. Ha tamam lan diyorsun, boşa gidin. Ya ola ki yarın bir gün böyle mesaj kanallarımız tıkanır. Ola ki yarın bir gün dinleyicilerin tamamı lan gelin bugün Tolga'yı trollleyelim. Hiçbirimiz mesaj yazmayalım falan der. O zaman kötü olur ha. Ne oluyor lan falan yaparım yani. Canlarım benim. O gün gelene kadar bugünün sabahından günaydın olsun hepiniz. Hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Yoldayken günden Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlıyor. Bunu tabii ki sadece yolla kısıtlamak çok uygun olmaz. Çünkü biliyorum ki şu an evlerinin mutfaklarında dinleyenler var. Evlerinin odalarında da dinleyenler olabilir. Yani ihtimal dahilinde. İş yerlerinde dinleyenler var. Ofisler, bürolar, şu an ofis büro iş başı yapmamıştır ama yaptıkları zaman dinleyecekler diye tahmin ediyorum. Ofisler, bürolar, yazıhaneler. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun inşallah. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar bir kere daha. Günaydınlar bir kere daha. Gününüz aydın olsun bir kere daha. Sabah şevleriniz hayır olsun bir kere daha. Harika harika ya. Arda arda bir kere daha. Günaydın. Burası Mersin FM. Burası Tolga Dünyası programı. Şu an bu sesi duyuyorsanız çok şanslısınız. En azından çok az da olsa sizi güne neşeli başlatmaya çalışacak bir adam var.

Canlarım benim mi? Dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı. Dinlediğiniz programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Bundan yıllarca önce insanoğlu iletişimi biliyorsunuz ki güvercinle sağlamış. Daha eski zamanlarda ateşle, dumanla falan sağlamış. Ama günümüze gelene kadar bak öncelikle ateş duman iletişimi. Hemen sonrasında güvercin iletişimi. Tabii ki bu topraklarda tarih içerisinde ulak sistemi varmış. Hani şimdi bir zamanlar olan postacının, şimdi postacılar var ama ulak sistemi.

yerden bir yere böyle atlı süvariler veyahut da işte ulaşım araçlarıyla haber gönderme olayları, işte güvercinlerin insan hali. Sonra postacılar girdi hayatımıza. Tabii postal şeyleri falan, sevdiklerimize postal yazmak, mektuplar yazmak. Sonra telgraflar oldu. Bak şarkısı bile var yani. Telgrafını tellerine koşularımı konar. Evet evet, bunlar kitle iletişim araçları arkadaşlar. Posta, mektup, telgraf, telgraf postadan sonra çıkmıştır bu arada. Elektronik bir şeydir. Ondan sonra aradan biraz daha zaman geçti. Bir dönem bir telsiz denemesi oldu. Bir zümreye bir telsiz falan verildi. Ondan sonra telefon girdi hayatımıza ama şu an bahsettiğimiz telefon değil. Evlerdeki telefon, böyle koca kasalı telefonu çevirmeli şeyler var. Zırr diye çalan telefonlar. Yaş yetmeyenler bilmeyebilir. Telefonla iletişim sağlandı. O yıllarda ben radyo programcısıydım. İnsanlar ararlardı. Merhabalar. Ben de Tolga'nın programına mesaj bırakmak istiyorum deyip böyle yazdırırlardı. Yayına katılmak falan. Nerede? Aradan biraz daha zaman geçti. Şimdi bu telefonlar cebimize girdi. İlk önce arabalara girdi. Araç telefonu falan diye böyle. Araba telefonu falan. Sonra cebimize falan girdi bu. Ama şimdi günümüzde elimizdeki telefondan maşallah tüm bunların hepsini tek bir tuşla yapacağım için ve tuş da yok şimdi telefonda. Evet evet, tuşsuz yani, bildiğin dokunmatik. Ya anlayacağınız, şu anda sizinle iletişim kurabileceğimiz tek bir ulaşım aracı telefon. Telefonun içerisindeki çeşitli uygulamalar. Bunlardan bir tanesi, içlerindeki en ilkili, en eskisi SMS. Hani cep telefonuyla beraber çıkan kısa mesaj servisinden bahsediyorum. Kısa mesaj servisiyle programa müdahil olabilirsiniz tabii ki de. Yani SMS yazarak. Bunun için numaraya ihtiyacınız var, numara kayıtlıysa. 0546-977-8432. Tolga Dünyası'nın irtibat numarasıdır. Tabii bununla konuşma iletişim de kurabiliriz. Onda bir sıkıntı da yok yani. Müsait bir zamanda ararsanız konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta ben de insanım. İnsanlar da konuşa konuşa yani her türlü konuşuyor. SMS de gönderebilirsin. Ha dersen ki Tolgancığım SMS mi kaldı ya, insanlar WhatsApp kullanıyor diyorsan da, Tolga Dünyası WhatsApp attı 0546-977-8432. Farkındaysan SMS ile aynı numara. Bak bunu kaydet, bugün değilse bile bir gün lazım olur. 0546-977-8432. Tolgacığım ya, SMS'miş, WhatsApp'mış, bunlar çok eskidi kardeş. Sen bize istoş ver, istoş. Ya illa Instagram'dan takipleşelim diyorsan da, Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım, olur mu?

Bu arada Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 25 yıl değil, tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. Ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İlle de telefonunu ver, aramak istiyoruz diyorsanız.

0: Yağmur Yemekçilik detaylı bilgisi ve iletişim numarası Mersin FM reklam kuşaklarında.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
3: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.

0: Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Devam ediyor.

günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Her ne kadar şarkının içerisinde içelim mi, kaderleri gömelim mi, acıları gömelim mi? Bak şöyle bir şey diyor ya, bak şimdi, bak bak. Bak yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani öyle içmek yok, acıları kadeye gömmek yok, bilmem ne falan. Yok öyle gel gel içelim mi falan. Acıları masalara gömmek falan filan yok yani. Abicim yani biliyorsunuz alkol bütün kötülükleri...

Derdim var, tasam var, kederim var. Hadi gel gel bu gece içelim mi? Acıları kadeye gömelim mi? Öyle bir şey yok abi ya. Yani böyle bir durumdayız. Acın olabilir, derdin olabilir, tasan olabilir, kederin olabilir, üzüntün olabilir, mutsuzluğun olabilir. Yani birçok şeyin olabilir ama yani bunları kadeye gömmek falan filan bunlar. Abi bunlar geç ya. Bak ben size söyleyeyim, tamam, kim ne yapar bizi ilgilendirmez. Demokratik, layık bir ülkede yaşıyoruz. Kimsenin hal ve hareketleri kimseye, herkesin yaptığı her hiç kimseye ilgilenmez. O tamam, okey, o konuda mutabız. Özgürlükler ülkesi, tamam, onda da mutabız ama hemen sizin lehinize, sizin iyiliğinize bir şey söylüyorum. Hani hakikaten böyle bir ruh halinde olan birileri varsa, bak şu ruh halinde. Bu gece içelim, acıları masalara gömelim falan. Kaybettiğimiz ne varsa, tek kadeh falan, bunların hepsi abi suni, bunların hepsi geçici. Bu sizi sadece uyuşturur. Bu sadece sorunları çözmekten çok daha çok sorun yarattırır. Ben size söyleyeyim. Peki Tolga, iyi söylüyorsun.

0: güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da kardeş. Hani bu derdi olan, tasası olan, kederi olan, üzüntüsü olan, travması olan, mutsuzluğu olan, yani bin bir türlü hali olan ne yapacak diyorsan, ya elhamdülillah Müslüman değil miyiz? İman etmiyor muyuz, inanmıyor muyuz? Tevekkül etmeyecek miyiz ya? Tevekkül etmeyecek miyiz ya? Allah'ımıza sığınmayacak mıyız ya? Yaradan bizi yalnız bırakır mı ya? Duamız belli, duyanımız belli. O yüzden gel gel kaderleri demek yerine gel gel ibadete gidelim mi? Alnımızı secdeye değirelim mi? Yüce Yaradan'dan bir yardım dileyelim mi gibi bir şey olsa bunu biraz da şeyle yapabiliriz. Mesela şey de olabilir ha. Kabe'de hacıları huder Allah.
1: Bakale, bakale, kim gelmiş, kim gelmiş?
0: Ya şimdi oradan bir şey, baktığınız zaman şey gibi gözüküyor olabilir. Böyle olayın şey boyutunda, fetva olayında falan. Değil abi, değil. Tamamen ben kendi inancımla ilgili size tavsiyelerde bulunuyorum. Yani yok efendim, az önceki şarkı da tavsiye. Acıları gömelim falan filan. Ben de diyorum ki öyle yapmayın. Öyle yapın. Ha, sen dersen ki yok Tolgacığım böyle yapalım diyorsan ikna etmeye çalış beni. Bakalım günün sonunda kimine gidiyor. Bakalım günün sonunda kimin tavsiyesi, önerisi daha faydalı, daha karlı, daha işe yarar bulunacak. Oynamak, sürdürülebilirlik diye bir şey var. Bak büyük şirketler bunu, bak Fatih bilir. Mesela proje ürettiğin zaman, ne bileyim böyle bir çalışma yaptığın zaman, yani Fatih bilmiyorsa eğer bir bununla ilgili bir çalışmaya ihtiyacı var. Arkadaşlar sürdürülebilir olması önemli. Yapılan işlerin, alınan kararların, ortaya koyulan tavırların sürdürülebilir olması gerekiyor. Bak enerjinin bile hemen tükenene değil. Sürdürülebilir. Ben ne diyorum lan sabah sabah? Benim içime ne kaçmış? Benim içimde, benim vücudumun şu an %20'si Nihat Hatipoğlu. %20'si Özgür Çelik ekonomi yazarcı var ya. %20'si tüccar böyle. Ne olmuş böyle, ortaya karışık bir adam olmuşum ben. Halbuki ne gerek var böyle? Oğlum radyo programcısı sen Tolga. O kadar uzun uzun konuşmaya ne gerek var? Evet sevgili dinleyiciler, birlikteliğimize Erdal Bağcı'yla devam ediyor. Neye gerek var o kadar anlatıyorsun? Vay efendim mi? İmandır, vay efendim secdedir, vay efendim kendinize kıymet, ne gerek var? Evet, sıradaki şarkımız şu anda bizleri yolda dinlemekte olan Fatih Öz ve çocuğu Mustafa Öz ve kızı Bade Öz'e armağan. Ne o kadar kasıyorsun, yoruyorsun ya? Yani dinleyicinin beklediği benim. Evet, birliklerimizle güzel bir şarkıyla devam. Bu güzel şarkımız bizlere Mersin Tarsus yolu üzerinden ulaşan sevgili Fatih Öz ve çocukları için geliyor. Hep birlikte dinliyor. Böyle. El alemden bize. Fatih Öz ne uğraşıyorsun baba? Yok su arıtma cihazı, yok yeni teknoloji, yok 10 şeyli sistemli. Yok efendim ultra teknolojik, yok efendim sebilleri bile arıtıyoruz. Yok efendim işte bir sürü şeyler. Gerek yok baba, gerek yok. Bir tane hortum bulacaksın, çakacaksın çeşmeye. Aa işte filtre. Hele hele. Niye kendini kasıyorsun Fatih Öz? Bak ben sana anlatayım, bu kadar teknoloji meknoloji falan uğraşmana gerek yok. Bir hortum küçük böyle. Oynama. Yani eskiden babaannelerimiz tuvalette kullanıyordu ya bahçe hortumu, ama tuvaletin çeşmesi. Ondan ortalama bir 15-20 santim kesiyorsun. Ucuna da bir tane tülbent bağlıyorsun. Babaanne tülbentinin ucundan böyle bir astık. Al sana tek filtreli su arıtma cihazı abi. Ne gerek var? Ne diyorsunuz siz? Aşama aşama, 4 aşama, 5 aşama, 10 aşama. Ultra biyolojik. Ultra biyolojik. Radu dumanda. Tabii ya, ne gerek var ya? Efendim bu görmüş olduğunuz su arıtma cihazı tam 8 aşamalı. Aynı zamanda 8 litre tanka sahip. Bu görmüş olduğunuz su arıtma cihazı sudaki zararlı maddeleri arıtmakla kalmaz. Aynı zamanda faydalı şeyleri de size tekrardan efendim bizim size sunmuş olduğumuz bu arıtma cihazından içenlerin çocuğu oluyor. Gerek yok öyle şeylere. Tamam Fatih Öz, şey yapalım. Evet, sıradaki şarkımız Fatih Öz ve oğlu Mustafa Efe Öz ve kızı Bade Sultan Öz'e armağan oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Saygılar, sevgiler.

yol alan güne Mersin'e Tolga dünyasına başlayanlar var. Fatih Öz'ü söyledik değil mi yollarda? Fatih Öz her sabah erkenden kalkıyor, çocuklarını alıyor, okula bırakıyor. Mustafa Efe'yi Çağ Üniversitesi'ne Tarsus tarafında, kızı Bade Sultan'ı da herhalde Erdemli tarafına falan. Bir oraya bir oraya gidiyor geliyor. Yollarda geçiyor ya. İşte feraset, işte fedakar, işte ya baya baya şey yapıyor yani. Peki. Fatih Öz ve evlatları hayırlı sabahlar. Peki bir şey soracağım. Siz sabahın 5.49'unda ne yapıyordunuz? 5.49'unda. Sabah saatler 5.49'u gösterdiğinde. Şimdi program tabii ki 7'de canlı yayın başlıyor. 7'den öncesinde banttan yayın var. 5-7 saatler arasında. 5.49'da ne yapıyorduk? Ben muhtemelen uyuyordum daha. Tamam, 7'den önce uyanıyorum. Orası kabul et. 5.49'da değil be kardeşim. 5.49'da değil be yavrum. Sabah 5.49'da. Ama uyananlar var mı erkenden? Var. Yollara koyulanlar var mı? Var. Kim var? Bizim Sefa var. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin diyor. Uzun bir tatilden sonra senin sesini duymak gerçekten çok güzel diyor. Uzun tatil derken kimin tatili kardeş? Senin tatilin, benim tatilim mi? Hele bu konuyu bir netleştirelim bakalım. Uzun bir tatil derken kardeş kimin tatil, uzun tatil? Seninki mi, benimki mi? Nedir yani, bir anlat bakalım ya. Ya tabii şimdi Haziran sonu gelince sezon finali yapıyorsun. Mersin'e geçiyor. Ankara'dan yayın yapan bir programcı olarak söylüyorum. Mersin'e geçiyorsun yazla.

0: uzun bir aradan sonra Mersin'e geçiyor. 3 ay orada kalıyorsun, tatil yapıyorsun sanıyorlar. Kavgaya bak ya, uzun bir tatil yaptı ha. Valla ben gördüm ya, kızgın kumlardan senin sola atlıyordu. Ya gördüm, havuz başında uzanmış limonata yudumluyordu. Ya gördüm, havuza atlıyordu. Ya gördüm, adam uzun bir tatil yaptı ya. Tabii canım ya. Yazın yazlığa gidiyorsun, çıktım tatil yapıyorsun sanıyorlar, değil mi? Sefa, Koca Velayet KOP Başkanı Muhsin Hoca reise geçmiş olsun diliyorum diyor. Rabbim acil şifalar versin ve tüm şoför kardeşlerime Allah kaza bela vermesin diyor. Amin amin. Sevgili Sefa, erken kalkıp yol alan Sefa, erkenden yollara koyulan Sefa, uzun bir tatilden sonra sesimizi duyan ve mutlu olan Sefa, Koca Vilayet KOP'tan Sefa, Koca Vilayet KOP Başkanı Mustafa Hoca reise geçmiş olsun dileklerini ileten Sefa, biz de geçmiş olsun diyelim. Koca Vilayet KOP Başkanı Muhsin Hoca reis nezdinde tümü hastalarımıza geçmiş olsun. Şifa bekleyenlere hayırlı şifalar. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Koca Vilayet KOP Sefa ve Sefa'nın iş arkadaşları, meslektaşları, yoldaşları. Sol el direksiyonda, sağ el viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlara da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Sefa ve tayfası, Koca Vilayet KOP şoförü. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi biz tabii ki de Sefa 5.49'da uyanmış, erken kalkmış, yol almış dedik ama abi arttıran var mı dedik, arttıran var. 5.39 var ya. Sabahın 5.39'unda, sabahın daha zifiri karanlığında, zifiri karanlıkta arabasına biner binmez hemen arabasının radyosunun fotoğrafını gönderen Cumali Usta.
1: Arasında
0: Cumali Usta, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar kardeşim diye mesaj yollayan Cumali Usta. Erken kalkıp yol almış. Şimdi adam o kadar menü hazırlıyor. O kadar aşçı yani. O kadar mesleğe gönül vermiş. O kadar ömrünü adamış. O kadar iddialı. O kadar diyor ki kardeşim diyor, ben diyor ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adadım diyor. 31 yıllık tecrübem ne diyor, bu işte iddialıyım diyor adam. Yani şimdi
1: polis olmuş teslim olalım.
0: Cumali Usta olmaz, Cumali Usta doğulur. Adam yıllarını vermiş. Tabii ki de biz ne diyoruz şimdi şeylerde bak.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yani kolay mı sizce ya? Kolay mı? Türk ve Dünya radyolarının en sevilen, belirlemedi, en çok dinlenilen radyo programına sponsor olmak kolay mı ya? Tolga Dünyası'na sponsor olmak için sabah 5.39'da uyanman gerekiyor.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Siz kolay mı sanıyorsunuz ya? Hem kaliteli olacak, hem lezzetli olacak, hem doyurucu olacak, hem hijyenik olacak, güvenilir olacak, hem de ekonomik olacak. Bunların hepsini bir çatı altında Yağmur Catering Yemekçilik'te sunacaksınız. Kolay mı abi? Bunun için bir bedel ödemen gerekiyor. Fedakarlık yapman gerekiyor. Cumali Usta'nın yaptığı gibi 5.39'da yola koyulman gerekiyor.
1: Göz göz olmuş.
0: Kolay mı sanıyorsunuz ya? Aman. Kolay mı ya bu işler o kadar?
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Yani kaliteli yemek çıkartmak, hem de bunu her gün yapmak, hem de her gün onlarca, yüzlerce, binlerce kişiye hizmet etmek kolay mı ya?
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ben çalışanlarıyla yemekle ilgili problemini çözmeye aday olan, yemek sorunuzu biz çözeriz diyen, iş yerlerinde tabelda usulü servisimiz var diyen bir işletmeyi yönetmek kolay mı sanıyorsunuz ya? Kolay mı? Cumali Usta kolay olunmuyor ha. Cumali Usta kolay yetişmiyor ha. Şimdi baktığın zaman aşçı dersin, lokantası var dersin, 50 kaşık tutuyor dersin. Ne olacak? Değil işte. Bu işler değil. Bak adam 5.39'da yoldan fotoğraf göndermiş ya. 7.41'de yani 2 saat sonra adam masa başında hesap kitapların yanından göndermiş. İşler güçler diyor. İşçilerin patron keyif ediyor diyor.

0: az önce dediler ya Cumali Usta, 3 ay tatildeydin diye. Çok güldüm ben ona. Tabii şimdi Cumali Usta'nın işçileri aslan Cumali Usta odaya geçince patron keyif yapıyor diye düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki adam orada mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Ha, bu mızrak bu çuval. Sok sokabilirsen. Adam hesap kitap yapıyor. Bak işçiler diyor ki keyif yapıyor. Şey, dinleyiciler de diyor ki aa dalga tatil yaptı. Deniz kenarında havuzdaydı ya. 3 ay boyunca. Dinleyici de sanıyor ki Tolga gitti tatil. He tatil yaptım he. He he tatil yaptım he. He Cumali Usta keyif yapıyor he he. He Cumali Usta keyfine düşkün he he.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Yemekçilik Tırmıl PTT yanında ama Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Mesaj gönderip bir bilgi alabilirsiniz. Cumali Usta'ya tanışabilirsiniz. Bak adam keyif yapıyor en nihayetinde. Lan var ya bu adam geceleri uyuyordur abi de üzerinde vallahi. Bildiğin keyif yapıyor.

Fatih Özün oğlu Mustafa Efe Özçağ Üniversitesi'ne gidiyormuş. Fatih Özün kızı Bade Sultan Öz de Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyormuş. Yani bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum ama var. O kadar mesaj yazıyorlar, o kadar para harcıyorlar, o kadar para veriyorlar.

Şimdi erken kalkanlar, yol alanlar dedi ki tabii ki de bu sıralamayla gitmiyoruz. Arada böyle bazı mesajlar araya alınıyor ama sabah 7.12'de Ender varmış. Radyomuzun Ender dinleyicilerinden birisidir kendisi. Nevi şahsına münasir bir Ender'dir yani. Tabii arayıp da bulamazsınız, ben size söyleyeyim. Bizim programımıza özeldir kendisi. Günaydın abi demiş Ender. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın diyor. Tamam ya. Aradığımı buldum ya. Kara kara düşünüyordum lan ben, yarın bir gün olur da uzun bir seyahate çıkarsam, olur da yarın bir gün programı yapamayacak duruma gelirsem, olur da bir gün yarın parayı bulup da benim yerime programı kim sunar, bu koltuğu kime bırakırım, kim benim veliahtım olur falan filan diye düşünürken işte onu gördüm, işte onu gördüm, işte onu duydum Ender. Tamam ya. Tamamdır ya. Nasıl? Tamam ya, şampiyon belli. İkinci kim? Adayımız hazır. Endercim, ısınmaya başla.

Seni maça alabilirim birazdan. Bak sen bunu yaparsın. Yok abi ya ben beceremem falan diye düşünme. Hiç aklına öyle bir şey getirme. Cesaretini topla. Ben sana söyleyeyim nasıl olacağını. Bak zaten mesajı yazmışsın ya. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara bunlara şunlara herkese günaydın ya işte bu.

ayağı kaldırıyorsun, sonra basıyorsun, tekrar geri indiriyorsun falan. Zor iş. Hostes mostes geliyor. Merhabalar, Ender Kaptan, bir şey yiyeceğim olur mu? Bizim iş daha renkli, daha zevkli bak. Oğlum uçakla uçuyorsun, ne öyle? Yani canın sıkılınca da şey yapıyorsun. Evet, uçuşumuz. 3 dakika 5 dakika. Burada 2 saat boyunca konuşabilirsin. Hayır, o sesi yaparsan tabii ki reytingin artar ama yapmasan da olur yani. Ama şunu yaparsan daha güzel olur. Evet, uçuşumuza başlıyoruz. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara. Bunu yaparsan reytingin artar. Yani taklit edilemezsin, daha güzel olur, söyleyeyim. Yani gideri olur ya, ben olur yani bence. Dalgalar kumsallarda. Cumal abime selamlar diyor sevgili Ender. Yağmur Catering yemekçilik kurucusu ve işletmecisi ve patronu. Ve arada böyle odada keyif yapan patronu Cumali Usta'ya da selamlar, hayırlı işler olsun diyor. Ender'cim, Cumali Usta keyif yapıyor şu an, ben sana söyleyeyim şu an. Cümletten güzel bir gün olsun inşallah diyor. Çok kıymetli, saygıdeğer, en sevdiğim hacı abime de hürmetlerimi iletiyorum, saygılarımı sunuyorum, var olsun diyor Ender. Hacı abi bizde ya. Şöyle yapalım Ender. Sen hacı abini bir kere uçağında uçur. Hacı abi de seni bir kere sitesinde havuza soksun. Olmaz mı? Sen hacı abiyi bir kere uçakla böyle gezdir böyle. Kız Kalesi'nin üzerinde falan dolaştır. Bak hacı abicim, şurası Kız Kalesi, şurası Gözde Kalesi, şurası Aslan. O da seni yazlık sitesinde, bak Ender'cim, burası büyük havuz, burası küçük havuz, bak burası en korkunç kaydırak, burası daha küçük kaydırak. Bence olur ya, bir barter gibi bir şey düşünün yani.

Benim hedef kitlem de maşallahı var ha. Bir tarafta Ender var, uçağı var. Bir tarafta Hacı abi var, sitesi var. Bir tarafta Cumali Usta var, fabrikası var. Bir tarafta Sefa var, Coop'u var, koskoca Coop. Bir tarafta Fatih Öz var, holdingi var. Bir tarafta Kemal Kara Yılmaz var, bağı bahçesi var, gül serası var. Bu ne? Bu da şey mi? Dur hemen bir bilir kişiye tanışalım bakalım. Ha bu gül şey herhalde değil mi? Bak bakayım bir bilir kişi bu ne işe yarıyor? Yani çok işe yaramıyorum bari bu işe yarabilir. ne bu hakikaten? Ne bu gül mü? Gül şey. Zalim hayat bitmeyecek. Gül şeyisi gül şeyi. Herkes çekil. Kemal Kara Yılmaz. Günaydın kral. Günaydın kral. Dalgalar kumsal. Sensin lan kral. Nasıl konuşuyorsun oğlum öyle? Kral sensin oğlum. Alem buysa kral sensin. Sensin lan kral. Günaydın kral. Selam aleyküm diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Kemal Kara Yılmaz. Kral Kara Yılmaz. Gül dikiyoruz diyor. Yemin ediyorum var ya hedef kitlem çok renkli. Harbiden diyorum bak uçak kaldıran var, uçak indiren var, gül diken var, gül eken var, biçen var. Çok yelpaze geniş yemin ediyorum. Çok yelpaze geniş. Kemal Kara Yılmaz. Kemal Kara Yılmaz gül dikiyor. Efendim güller ikiye ayrılır. Bir Kemal Kara Yılmaz'ın serasına diktiği güller. Bir de Allah'ın yarattığı yaratacağı en güzel mucizelerden olan güller. Gül. Gül Aran aramızda. Gül Aran. 29. listede. Cumartesi günü oyunuzu istiyor. Kemal'cim Gül Aran'a oy verebilirim. Nasıl Kemal'cim ya bir iki gün içerisinde gitsen bir şirket kursan böyle bir yayıncı şirketi. Kemal'cim program çıkışı bir gitsen de bir şirket kursan da bir cumartesi günü bir sarı listeyi 29. gruba. Kemal Kara Yılmaz. Akdam köyünün tarlacısı, bağcısı, bahçecisi, seracısı. Gülden iyi para var demek ki ya. Adam parayı bulmuş ya. Adam parayı bulmuş. Ama işte emek olmadan yemek olmuyor. Yani gören de hakikaten Kemal'i ne güzel var ya. Adamın bir sürü bağ bahçesi toprağı var. Yani yiyor habire diyecekler ama adam var ya. Gece seradan öbet tutuyor. Sabah erkenden kalkıyor dikiyor. Valla sevgili Kemal Kara Yılmaz ve ekibine Kara Yılmaz.

0: Sivas Tarım ve çalışanlarına, Kemal kardeşimizin ailesine, Akdam köyüne selamlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. Akdam köyü, Kemal Karayılmaz. Adamın gül serası var. O yüzden gül diyoruz, gül dikiyoruz diyor. Bizim gül aran da kendi üzerine almış. Sanki ben uyandım da burada gül, gül. Hayır, öyle bir şey yapacak olsam İbrahim der. İbrahim, İbrahim. İbrahim derim yani. Günaydın kral diyor. Günaydın queen. Ne çok gül dediniz, kulağım çınladı diyor. Gülaran bu sarı liste nasıl oluyor ya? Ben de oy verebiliyor muyum? Hani gitsem bir şirket açsam, parası neyse versem şirket. Bu konuyla ilgili çok şey anlatmak isterdim ama reklam saatim geldi. Reklamları zamanında girmezsem bayağı bir sıkıntı yaşarım, o yüzden alın size reklam.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam tanıtım.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi

0: nereden teknolojide?
1: Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ulan var ya, yemin ediyorum ne güzel hayat be. Ulan bundan yıllar önce, 100 sene önce, 2 asır öncesinde insanlar buna sanat diyordu. İnsanlar mesela türkü, deyiş, deyim falan bir şeyler yapıyordu. Ondan bir şeyler çıkıyordu. Şimdi bu da şarkı deniliyor ya. Ama şimdi son zamanlarda abi, hani bu rapçiler var ya, sabah kalktım, erken uyandım, yüzümü yıkadım, arabaya bindim falan. Şimdi bu da yeni bir versiyonu bak. Bak, 3 tane kelime, kamyon çarptı, direksiyonu salladı. Var arkadaş, ne güzel ya. Şimdi bununla mesela Cennet Mekan Müslüm Gürses'in Hasret Rüzgarlarına aynı kefeye nasıl koyacaksın? Adam yaşamış, adam hissetmiş, adam içlenmiş. Adam bir şekilde onu empoze etmiş ve bununla bugüne kadar, bak abartsız söylüyorum, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce değil. Bak, milyonlarca da değil. Bence milyar üzere şarkı.

kimlik gösterilerinden bugüne kadar diyorum. Milyarlarca insan şarkıda kendini bırakmış ya. Şeyi biliyorsunuz değil mi yani, bak. Bir şu şarkıyı dinleyin birazdan vereceğim, de şuna bakın. Hasret rüzgarları çok erken. Ayrıldık sevgilim dertlerden yana. Böyle gidiyor. Bak ortalama 5 dakika ama 5 dakikanın her saniyesi böyle, yani ne diyeyim ben size ya, böyle bir facia. Ama onun karşılığında en yavşar arabası olabilir mi ya? Bak mesela biraz böyle tınılarla böyle yapılan bir şey var mesela. Çok severim Ali Nurşan'ın oğlu Engin Nurşan, Ali Nurşan'ın şarkısı. Yalanla yeminle yaramadım. Sözlerini bile bile unuttum. Yani bir döneme damga vurmuştur ha. Vallahi bak. Usanmazdım saatlerce baktım. Yüzlerini bile bile unuttum. Anladınız değil mi mevzuyu? Bak böyle yapmış ya. Unuttum adına bir cızık çektim. Bak bunu bir de enstrümanıyla falan yapıyor ha. Bak bir o bir de bu var. Bir de bu.

0: bizi.
1: Neler neler var ya. Neler neler. Süleymancı radyo başında. O da 7.40'da videosunu göndermiş. Göndermiş olduğu videoda bir tarafta radyosu, bir tarafta bir bardak suyu, ortada da Türk kahvesi. Vazgeçilmezim. Harbiden bir Türk kahvesinin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Tabii canım, mesela bir manita yapmayı mı düşünüyorsun? Kahve içelim mi falan. Mesela birinden tahsilat mı yapacaksın? Alo, yarın buluşalım bir kahve içelim. Mesela şehirler arası yolculuk yapanlar genelde mesela işte İstanbul'a gidecek. Hemen orada bir tanıdığı varsa, alo bir kahve içelim mi? Kahve. Yani sana geleyim, sende kalayım, mevzu olsun falan değil. Kahve kahve. Hani senin aklını çeleceğim, seni yoldan çıkaracağım, seni tuzağıma çekeceğim, seni güzel sözlerle kandıracağım. Bir amacım var, amacımın uğruna seni rezil, rüsva, kedi, köpek yapacağım değil. Değil bir kahve. Ben elhamdülillah kahveyi bugüne kadar hiç böyle bir şey için kullanmam. Kahve yani. Kendim yapıyorum. Geçip bahçemde içiyorum. Eş dostla sohbetle, muhabbetle olunca da güzel oluyor yani.
2: Var. Kahve,
3: herkes kahve. Sakız çiğner ama elmasla deniz gibi patlatamam.
1: Al işte bunu da şarkı diye, roman şey diye göndermişler bize. Sevgili Süleyman. Kahvesini yudumluyor. Süleyman kimseye muamele yapıp da bir kahve içelim mi? Kendisi yapmış, kendisi içiyor. Ama o kahve yok mu o kahve? Ama o kahve yok mu o kahve? Acayip yemdir ha. Aklı başında, ağır başlı, kurnaz insanlara işleme. Ama hafif alık olan, hafif böyle ne bileyim, müptezel olan, hafif böyle ne bileyim, değişik olan insana ne kahve mi içelim ya falan. Şimdi bugünden sonra bunu duyanların hiçbiri kimseye kahve ikram etmeyecek. Kahve ikram et, ne demek istiyorsun sen? Kahve kahve. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Salı sabahından herkese hayırlı işler, bereketli kazançlar diyor. Herkese selam, Tolga Dünyası'nı demeye devam. Hemen ardından da pardon ya, salı değil perşembe diyor. Ya bir kahve içelim mi Süleyman? Süleymancığım, Mersin'e geleceğim, bir kahve içelim mi? Bir de böyle bir girizgah var. Kahve içelim olmazsa. Bir kahveyle bu işi çözeriz inşallah. Bir kahve içelim mi? Kahveye ne dersin? Kahve içelim.

atıyorlar yem? Kahve içelim. E tabii şimdi bir yerden başlamak lazım. Eğer ki bir hedef varsa, bir amaç varsa bir yerden başlamak lazım. Oltayı da denize atmıyorsunuz mu böyle çekimde? Böyle bir şey yapıp bir sazan bulmak lazım. Yani. İlla bir kefal düşer, bir kahve. İşi gücü yok, her gün birkaç kişiye kahve içir mi diye yazan insanlar var. Elbet bir kefal bir şey düşer ya. Elbet.

0: Ya biz en son Mersinili Toroslar ilçesi Yusuf Kılıçın mahallesinden Süleyman Cin'in dekor otodeşemeden Süleyman Cin'in mesajını okuduk ama aynı mıntıkada Mersinili Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç'ta Yalçın'ımız var, onu biliyoruz zaten. Bizim Ali Gezer'in ta çocukluktan arkadaşı, ilkokul arkadaşı. Hangi Ali Gezer mi? Cin Ali Gezer ya. Tek otu aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezer ya. Ne diyorsunuz? Onun da Yusuf Kılıç mahallesinde çok eşi dostu ababı var. Orada geçti çocukluğu. Bir de bir mekanı var, kuru yemişçi. Hani aksesuarcısı tek otu aksesuar ve güzellik merkezi ya. Kuru yemişçisini tahmin edin ne? Tek değil, hayır. Tek kuru yemiş Ali Gezen. Ali Gezen yollarda uzun bir aradan sonra yeni tesadüf etmiş. Ne güzel ya, ne güzel bir sürpriz yani. Dur bak. Bak, duyuyorsun değil mi sesi? Günaydın abim benim. Günaydın kardeşim benim. Ya şimdi bu sesi size net dinletirdim de uzun süredir bağlantı yapmıyorum şeye, miksere. Ben aldım, kabul ettim. Bir de şöyle bir ses dinleteyim o zaman madem.
1: Abi bu kahvemiz hazır, biz iki de. Gel buyur, beraber içelim.
0: Yahu sen dediğin kahve olsun ya. Şu Ali Gezen'in Tolga Öztürk'e gel kahve içelim demesi o kadar iyi niyet, o kadar cömert, o kadar nacizane bir şey ki. Az önce söyledim ama Ali Gezen de biliyordur mevzu ya. Yapmaz, bilirim ben. Muhafazakardır benim gibi, müteassıptır. Aile babasıdır, evine bağlıdır, delikanlıdır yani ha. Dört dörtlük insandır, yapmaz ama etrafında yapanlara şahit olmuştur yani. Sosyal medyada sağda solda gezip de milletin paylaşımlarına böyle bir, ne kadar güzel gözlerim var, bir kahve içelim mi? Ne kadar güzel gülüyorsun, gel bir kahve içelim hep birlikte. Bunu yapar, biz yapmayız abi.

Ali diyorum ya, Cin Ali diyorum, Ali Gezen diyorum ya. Tabii canım, yılların eskitemediği dostluk diyorum ya. Yani 10 yıl mı diyeyim, 15, 20, 20 yılı aşmıştır abi ya. 25, 30 bile olabilir ha. Tabii canım, 30 yıldır falan bir arkadaşlık, tanışmışlık dostumuz var. Tek Otu Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden Ali Gezen diyorum. Her marka ve her model araçlarınızın her türlü aksesuar ihtiyaçlarını bulabileceğiniz. Tek Otu Aksesuar ve Güzellik Merkezi, Cin Ali diyorum.

0: Yani o kadar şey yaptık ki Mersin Toroslar falan diye kabul günü oldu. Toroslar bölgesinde hizmet başlayan, hizmete başlayan ama hizmetini tüm Mersin ve bölgelerine veren bir Wi-Fi'ci var, biliyorsunuz ki Arat Wi-Fi. Arat Wi-Fi'nin de bir müdürü var, biliyorsunuz Mehmet Müdür. Canımızdır, ciğerimizdir, başımızın tacıdır, gözümüzün nuru. Bu kadar. Yani bu kadar. Verdiği hizmete bu kadar veriyor. Fiber olaydı, böyle güçlü bir hizmet vereydi, uzay mekiği falan olaydı. Uslanma. O zaman derdim abiler ne abisi canım o. Peki sevgili Mehmet Müdür'e, Wi-Fi'ci Mehmet'e ve iş arkadaşlarına, dostlarına, paydaşlarına, komşularına, akrabalarına, patronlarına, çıraklarına, emekçilerine günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şeyleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar olsun. Ya sabahın 7.48'inde gönderip de mesajını bekleyen kardeşim var ya. Sabah o saatten bu saate kadar. Günaydın Tolga Reis, hayırlı sabahlar herkese. Bu sponsorluk sırası bize ne zaman gelecek acaba diyor. Hemen şimdi. Hemen şu an. Hemen Cuma Ali Usta'nın verdiğinden bir fazlasını ver, hemen 2 dakika sonra Ümit'in son diyor. Ben de hiç. Ben hiç anında, bak tanıyanlar bilir, satarım. Hiç affetmem yani. Yani Cuma Ali Usta 3 mü veriyor? Sen 4 ver, sana satarım. Ali Gezen 5 versin Ali'ye, Arat Wi-Fi 6 versin aldı. Hiç benim öyle bağlarım dostluktur, arkadaşlıktır, yemiş içmişliktir. Yok efendim beraber yürüme, yok baba bana. Ekmeğindeyim babacım. Sıra dediğin nedir lan? Bak İBAN'ımı gönderiyorum sana Ümit. Ümit'ciğim İBAN'ımı gönderiyorum, tamam mı? Bankadan bana mesaj geldiği anda yılların eskilemediği güzel insanı Ümit'in sunduğu Tolga Dünyası. En iyi Ümit bizim Ümit. 10 numara 5 yıldız Ümit. Güçlü saniyesinde. Hiç düşünmem bile lan acaba falan. Ha, öyle etik değerlerim lan, ayıp olur mu falan lan. Bana ne hiç öyle şeyler düşünmem. Bu arada Cuma Ali Usta'ya da selam olsun. Mehmet Kaya radyo başında ama bugün yalnız değil. Mehmet Kaya günaydın. Güzel bir gün olsun herkes için. Herkes hayırlı işler yazmış, göndermiş. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Sana da güzel bir gün. Lan nasıl güzel bir gün olmasın Mehmet Kaya? Ne güzel. Zevcen Emine hemen yanında, kanatlarında böyle koltuğunda. Nasıl güzel olmasın? Nasıl Mehmet Kaya? Almışsın Emine Kaya'yı yamacına. Almışsın koltuğun altına. Almışsın Zevcen'in yanına, tutuyorsun elini. Bakıyorsun gözünün içine, sonra diyorsun güzel lan, daha nasıl olmaz? Hayat size güzel, hayat size güzel. Ben uslanmam. Emine de aynısını yazmış. Günaydın Tolga, günümüz güzel olsun. Ya senin günün nasıl kötü olsun? Bakmışım. Almışsın Mehmet'i yanına, girmişsin koltuğunun altına. Tutmuşsun elini, bakmışsın gözüne, derinliklere dalmışsın. Şimdi bir de oradan çiçek dükkanına geçersiniz. Çiçek bahçesinin içerisinde bir kahvaltı, bir kahve. Ondan sonra Mehmet Kaya gelir, seni şöyle bir sarar, sarmalar, sonra hadi karım görüşürüz. Sevgili Mehmet Kaya, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emine Kaya'yı biliyorsunuz, Şamlıbel'de Lili Çiçekçilik. Çiçek zaten güzel bir zanaattır, güzel bir meslektir. Bir de kadın eli deyince daha güzel oluyor. Şamlıbel tarafından gelip geçerseniz, çiçek işiniz olursa mutlaka Sistem Tıp Merkezi köşesinde Emine Kaya'yla tanışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz sanat yapıyor çiçekler. Lili Çiçekçilik Emine Kaya ve eşi Mehmet Kaya'ya günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ya biz iyi güzel hoş da.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayır, sonuçta parasını peşin aldık. 7 kursağımızdan geçti gitti yani, o yüzden.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering yemekçilik bir telefon yakınınızda. Telefonunu kaydetmek için hem Tolga Dünyası'nda duyabilirsiniz, hem de reklam kuşaklarımızda var, hem de Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip edip oradan Yağmur Yemekçiliğe geçebilirsiniz. Ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip oradan Cuma Ali Usta'yla konuşup anlaşıp beraber çalışabilirsiniz. Teşekkürler Yağmur Catering Yemekçilik.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti...

0: Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Mersin FM 104.6.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: İstersen kalmayayım o cüzdanında, ne dersin?
1: Bugün işler oldukça bereketli maşallah. Tamam, biliyorum her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanla gündem Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan dükkanın önünden kaç kişinin geçtiği değil, dükkana kaç kişinin girdiği. Önemli olan programı kaç kişinin dinlediği değil, kaç kişinin müdahil olduğu. Bugün bayağı bir hareketlik var ya, bayağı bir bereket var.

0: yansın cüzdanında. Aman bir recalim var.
1: Her kime?
0: Bu alemde kim sanıyorsun sen kral?
2: Kimmiş?
0: İşte kral. İşte star. Geliyor Eray Tan.

Evet evet. Az önce mesaj gönderenlerin arasında sevgili Süleyman vardı. Süleyman Cin. Toroslardan Süleyman Cin. Mesajına bir ekleme yapmış. Ali Gezen, Yalçın Atıcı, Süleyman Cin. Üçü var, biri yok. Buyur gel, başımızın üstünde yerim var demiş. Başım var olsun kardeş. Okey'e dördüncü mü alıyorsunuz la? Ben de geleceğim de beni misafir mi edeceksiniz la? Vallahi Süleyman bir şey söyleyeyim mi? Hani yazın 3 ay boyunca oralardaydım ya, yani şu an programı Ankara'dan yapıyorum biliyorsunuz, aramızda mesafeler var, kilometreler var, şehirler var, uzaklık var. Ama yazın 3 ay boyunca da oradaydım, yani Mersin'deydim. Mersin'de normalde Çeşmeli'deydim. Fakat Toroslara bir işim düştü, bir yolum düştü Toroslara. Özellikle Yusuf Kılıç'la bir Yalçın'ın yanına bir uğradım. Süleyman'cığım kusura bakma. Sen treni kaçırdın. Artık kısmet başka bahar, başka yaza. İnşallah gelirsek uğrarız inşallah. Yalçın da benim çok eski dostumdur. Ali Gezen de benim çok eski dostumdur. Bunlar hep eski dostumdur.

Dostluklar yani. Bir de yeni yeni dost olmaya aday olanlar işte Süleyman'dır. Bak Wifi'ci Mehmet de çok eski dostumdur mesela. Mesela Gülaran da öyle. Bak Kemal Karayılmaz da öyle. Alışverişten dostluğa gibi. Ender de yeni yeni böyle bir dost olacak. Ender de şimdiden Hacı abisine hani Mersinli Erdemli İlçesi Çeşmeli mahallesindeki sitelerin birinde mümessil olan, yetkili olan, görevli olan Hacı abisine yanlıyor. Yanlarsa yazın birlikte oluruz. O da bizim bir dostumuz, dostlarımızdan biri olabilir yani. Az önce sevgili Ender güzel bir mesaj yazmıştı. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda olanlara. Ben de demiştim ki senden olur, senden olur demiştim. Cevap hakkı doğmuş. Abi hani diyorsun ya sende iş var diye. Yok be abi. Depocu lazım gel dersen tamam diyor. Almadım, güzel depoculuk yaparım diyor. Aldım, oğlum depo deyip geçme lan. Ardına, depo deyip geçme. Şahsen ben radyocu değil de depocu olsam var ya. Tühü. O depoya bir tane kahve makinesi koyardım. Gelen geçene derdim kahve içen mi ya? Sosyal medyaya girerdim. Kahve içelim mi? Depo deyip geçme oğlum. Hazır mekan da var. Hazır mekan da var. Bir karton kutu böyle. Oo. Depo deyip geçme kardeş. Sana bırak vekalet etmeyi yanına gelemeyiz diyor. O cebimde, sen kalbimde. Gelirsin kardeş. Niye gelemeyeceksin ya? Yani? Hani sen böyle arada uçuyorsun ya böyle şehirler arası. Uçağı bir ara benim buraya indirebilirsen bahçeye gel bir kahve içelim. Sana karşı boş değilim Ender ya. Kolay mı Ergun o kadar lafı lafa bağlamak diyor. Bir de benim konuşma hızım biraz hızlı ki kimse bir şey anlamaz diyor. Lan ben diyordum kendime hızlıyım diye. Bizden hızlısı mezarda diyordum bir de. Bir de ben diyordum şöyle böyle falan filan diye. Gelip geçmeye önce kal. Birazdan yağmur yemekçiliğin menüsünü paylaşacağım. 3 çeşit yapacağız 200 liraya ama Ender bizden önce bakmış. Tam gibiydin ya kıyamazdım içmeye. Instagram'da kırmaz yapı marketi gördüm. Dün listeye baktım Cumali abinin kişisel tabasına vardı orada diyor. Şey mi diyorsun? Araştırdım diyorsun. Her türlü yaparım diyorsun. Ajan. Yaklaşık 1 saat 12 dakikadır Hacı abime selam göndermedim. Üzülmesin sayın Hacı abim, selamlar, hürmetlerimi iletirim diyor. Sevgili Ender. İşte bu da dinleyicinin kardeşliği. İşte bunları da program buluşturuyor, birleştiriyor. Programda buluşup birleşiyorlar. Ne güzel. Selam olsun sevgili Ender'e. Selam olsun birazdan mesaj yazmaya hazırlanan Hacı abiye. Günaydın. Oldu.

0: beklenen an geldi. Hacı abi de programa. Ender'cim, o kadar sayıkladın Hacı abi, Hacı abi diye. Al sana Hacı abi. Hacı abi radyo başında. Hacı abimiz Tolga Dünyası'nın denk gelince dinleyenlerinden, uzun yıllar devlete hizmet etmiş ve devlete hizmetinden sonra emekli olmuş ve şimdi de millete hizmet etmeye devam eden bir abimiz. Evet evet, bir dönem Tolga Dünyası'nın kadrolu polis memuruydu, asayişçisiydi. Ama şimdi Çeşmeli taraflarında böyle sitelerin olduğu yerde asayişi sağlıyor. Hizmete devam ediyor, millete hizmete devam ediyor. Günaydın Mersin, günaydın Tolga. Ama şimdi Çeşmeli taraflarında şimdi böyle Çeşmeli taraflarında böyle sitelerin olduğu yerde asayişi sağlıyor. Hizmete devam ediyor, millete hizmete devam ediyor. Günaydın Mersin, günaydın Tolga. Çeşmeli taraflarında böyle sitelerin olduğu yerde asayişi sağlıyor. Hizmete devam ediyor, millete hizmet. Günaydın Mersin, günaydın Tolga. Artık biz kombiyi açtık, petekleri falan çalıştırmaya başladık. Mersin'i de biliyoruz ama Mersin'in iklim geçici, yalancı bu. Mersin'in böyle bir anda gelen yazı da yalancı oluyor. Bir anda gelen kışı da yalancı oluyor. Bu arada programı 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlıyorum. Programın 1 Ekim Çarşamba günkü, Perşembe günkü bölümünde Mersin yağmurluymuş, soğukmuş. Ama bu programı siz 8 Ekim Perşembe'de dinleyeceksiniz. Malum bir mazeretim var. O yüzden o gün bu programın tekrarını dinleme ihtimaliniz çok yüksek. Hani 8 Ekim Perşembe günü dinleyip de ya arkadaş ne yağmuru, burası çok sıcak falan dediğiniz zaman ha Tolga gene arazi diyebilirsiniz. Ya eğer ki sizin için bir sakıncası yoksa, bak ne güzel planlı programını yapıyorum. 8 Ekim Perşembe günü, 1 Ekim Perşembe gününün programının tekrarını vermeyi planlıyorum. Ayık olun. Söylemiş olayım da sonra. Herkese selam olsun. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah Hacı abim. Böyle böyle abi, böyle böyle bak. Ender şu anda senin fanatiğin. Böyle böyle abi, toplanacağız, çoğalacağız, büyük olacağız. Sonra artık nereye adaylığını koyarsan oylarım benden yani her türlü.
1: Güneşlerin eğer yarın gelmezse bu diyardan giderim var.
0: Caner radyo başında. Caner, bu da sevdiğim yeğenim, kardeşim Caner. Caner var ya, çok sevdiğim bir cümleyi mesaj göndermiş. Abi herkese selam, gönderdin ben unuttum. Ya yapma şunu. Caner, ben bunu yapanlara ya bir bitmediniz diyorum ya. Ben bunu yapanlara sana diyorum. Yani bunu yapan o kadar çok insan var ki, yani sosyal hayatta da karşılaştığımda ya sabah programını dinliyoruz, bize bir selam göndermiyorsun, vallahi veriyorsun ha. Ya Caner yapma bunu. Bunu sen yapmazsın ya. Sen de bunu yapmazsın. Vallahi herkesi saydın, bir tek beni unuttun ha herkes. Bak buradaki herkes kelimesi ne anlamına geliyor biliyor musun? Dünyada yaşayan 8 milyarı saymışım da 8 milyar birinci kişi unutmuşum. Bak herkes çok geniş kapsamlı. Caner'cim yani açıklama yapmak zorunda değilim ama yine de seni sevdiğim için açıklayayım. Herkesi saymıyorum kardeş. Selam gönderdiklerim, programa mesaj gönderenler. Ender her gün 10-15 tane mesaj yazıyor. Yarın yazmasın. Yarın yazmasın. Hayatta işim yok. Ender'i mi sayıklayacağım ya? Caner. Anladın mı mevzuyu? Hani Tolga geliyor. Evet, kim var? Bizim mahallede Ferdi vardı. Bir tane Ferdi Apaydın var. Bir tane Ferdi Berber var. Bir de orada Ziya var kasap. Bir de

0: oğlum lan, mesaj gönderiyorlar. Bak mesela hiç bin bir çeşit Ferda Paydın diyor muyum? Demiyorum. Niye demiyorum?
1: Söyledim.
0: Çünkü yok. Yok, piyasada yok. Esamesi okunmuyor. Dinlemiyor. Mesaj yazmıyor. Niye diyeyim? Bak mesela Kahraman Kilisli Ferdi Berber diyor muyum? Yok. Niye? Dinlemiyor. Mesaj göndermiyor. Bak mesela Başak Foto Gökhan diyor muyum? Yok. Yok, mesaj göndermiyor. Dinlemiyor. Bak Kasap Ziya diyor muyum? Yok. Mesela mahallede sevdiğimiz abimiz Cevher abimiz diyor muyum? Yok. Dinlemiyor. Mesaj göndermiyor. Şimdi birisi çıkacak. Mahallede herkes aynı meydan atıyor. Birazdan anam yazar, anam. Herkese saydın, bana söylemedin selam. Herkese benden selam, Caner'e selam yok. Caner saçmalı, ona selam yok. Cevher'in oğlu Caner'e selam melam yok. Cumali Usta radyo başında, Ender Bey'e de teşekkür ederim, kolay gelsin ona da diyor. O kadar keyfimdeyim ki ulusa sesleniş konuşmasını yapamıyorum bir türlü diyor. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Ya abi sende para çok, ver parayı birine, senin yerine yapsınlar ya. Bizim Ender'le konuşalım abi, o işi bağlayalım. Cumali abim. Bizim Ender'le o işi çözelim. Ender'e verelim parası neyse. Orada ulusa seslenişini o yapsın. Her zaman sen mi yapacaksın ya? Ha Cumali Usta.
1: Yanarım ben, yanarım.
0: Adam keyfinden mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Boşa koyuyor. Olmuyor, doluya koyuyor. Almıyor. Lan nasıl yapacağız lan?
1: Beklerim ben.
0: Bir şekilde olur inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Yağmur Catering emekçiliğe, Cumali Usta'ya, ekibine ve Tırmıl Sanayi istaflarına da hayırlı işler bol arkadaşlar. Hazır olun birazdan. Birazdan menü yapıyoruz, menü.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.

Bugün ne yesek diye düşünenler, bugün ne pişirsek diye düşünen ev hanımları, menüde kafası karışanlar. Ya arkadaş, şöyle güzel bir yemek

yiyelim, hem lezzetine varalım, hem de az ödeyelim diye düşünenler. Bakın şimdi duyacaklarınıza inanamayacaksınız ilk defa duyuyorsanız. Sizi hiç tavuklu bahçıvan kebabı duydunuz mu? Yağmur Catering Yemekçilik'te tavuklu bahçıvan kebabı, yanında mercimek çorbası, yanında da yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden.

0: Dana ciğer sote. Dana ciğer soteyi sevenleriniz var mı? Yağmur Catering Yemekçilik'te dana ciğer sote, yanında soslu makarna, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Patlıcan musakkayı tek geçerim. Patlıcan musakka olsa, yanında bir de bulgur pilavı olsa, yanında bir de şalgam olsa, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Madem 1 Ekim sabahı Mersin hafif yağmurlu ve soğukmuş, şöyle bir kuru fasulye iyi gitmez mi ya? Evet evet. Tadı damağınızda kalacak müthiş lezzet kuru fasulye. Yanında pirinç pilavı. Yanında cacı. Yanında bir baş soğanı, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Yemekçilik Tırmıl'da ama evlere ve iş yerlerine servis var. Bir telefon yakınınızda. Instagram'dan takip edebilirsiniz Yağmur Yemekçiliği. Oradan irtibat kurabilirsiniz. İş yerlerinizin yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten isteyebilirsiniz. Benden size tavsiye.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Evet evet. Şarkılar zikirde. Programı bitiriyoruz, veda ediyoruz. Ama Ender yine yaptı Enderliğini. Hem diyoruz gel vekili mutlakım ol burada, sen programlar yap. Yok yapamam diyor. Hem de diyor ki abi 2 saat yetmiyor ya diyor. Oğlum dur lan. Bizim de kendimize göre planımız, programımız var. Bizim de özel hayatımız var kardeş. Bizim de mevzumuz var yani. Bizim de kendimize...

Bugün de geldik, görevimizi yaptık Allah'ın izniyle. Bence keyifli bir iki saat oldu. Yarın bunu 4 saate tamamlayabiliriz. Şöyle ki, Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla sizlerle birlikte oluyor ya. 5-7 saatler arasında da banttan yayınlarımız var. Yani yetmiyor diyenler sabah bir zahmet erken kalksın. 5'te kalksın tekrar dinlesin abi ya. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşabiliriz inşallah.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Rabbim bizi kötülüklerden, kazalardan, belalardan, cezalardan esirgesin, korusun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde.

0: Telefon 336 29 65. 336 29 65. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
11: Gökhan Eğitim Kurumları.
10: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
12: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sağ olmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm, olsam çimez miyim benim?

verdin. Meleğin zulmünden bitmiyor derdin. Ya Rab, bu bedene neden can verdin?

0: Haberler.
1: Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Belediye binalarında arama yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride İran savaşı için müzakere, Rusya-Ukrayna savaşı içinse itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı. Bildiride Suriye ve Irak'a ilişkin mesajlara da yer verildi. Mecliste yeni yasama yılı bugün başlıyor. Yeni dönemin ilk gündeminde sermaye piyasalarına ilişkin gelişmeler yer alacak. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa ifade verdi. Gönül'ün soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği belirtildi. SGK yılın ilk 6 ayında 85,8 milyar lira açık verdi. Kurumun prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranı ise 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. SGK'ya bütçeden aktarılacak tutarın beklentinin altında kalması öngörülüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Humus Taysa mühendis ve işçileri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik halk kart desteğinin Eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu ay 7300 kişi destekten yararlanırken kent esnafına yaklaşık 10 milyon liralık katkı sunuldu. Tarsus'un Kulak ve Bahşiş mahallelerinde yol çalışmaları yapıldı. Kulak'ta 40 yıldır kullanılmayan kadastro yolu yeniden açılırken her iki mahallede bakım kaplama ve zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'de orman suçlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli noktalarda denetim yapıldı. Orman ürünleri taşıyan araçların belgeleri ve yükleri kontrol edilirken şüpheli araçlarda yapılan aramalarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle beklenen akaryakıt zammı Mersin'de sürücüleri istasyonlara yöneltti. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarına

0: Onlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Manisalı milli atıcı İrem Denktaş, Mersin Erdemli'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde 584 puan elde etti. Türkiye rekorunu aşan Denktaş, milli takım barajını geçerek olimpik kadroya girdi. MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde İLAB Basketbol'a konuk olacak. Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin

0: Gün toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Mersin FM 104.6.

0: ağla gönül, nerede çağla gönül, aldırma dostu bilmeye.
1: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünya.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69

0: 0508.
1: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.

uzanıp kanlı canın orta yerimde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan, bilirim üstelik.

0: Hadi yavrum tamam. Hepinize teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Damarsa damar, işte o kadar.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.

0: Haberler.
1: Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. 59 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Belediye binalarında arama yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK

0: Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılığa ifade verdi. Gönül'ün soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği belirtildi. SGK yılın ilk 6 ayında 85,8 milyar lira açık verdi. Kurumun prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranı ise 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. SGK'ya bütçeden aktarılacak tutarın beklentinin altında kalması öngörülüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Humus'taysa mühendis ve işçileri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik halk kart desteğinin Eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu ay 7300 kişi destekten yararlanırken kent esnafına yaklaşık 10 milyon liralık katkı sunuldu. Tarsus'un Kulak ve Bahşiş mahallelerinde yol çalışmaları yapıldı. Kulak'ta 40 yıldır kullanılmayan kadastro yolu yeniden açılırken her iki mahallede bakım kaplama ve zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'de orman suçlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli noktalarda denetim yapıldı. Orman ürünleri taşıyan araçların belgeleri ve yükleri kontrol edilirken şüpheli araçlarda yapılan aramalarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle beklenen akaryakıt zammı Mersin'de sürücüleri istasyonlara yöneltti. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Manisalı milli atıcı İrem Denktaş, Mersin Erdemli'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde 584 puan elde etti. Türkiye rekorunu aşan Denktaş, milli takım barajını geçerek olimpik kadroya girdi. MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde İLAB Basketbol'a konuk olacak. Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 300

0: 0537 77 56, 0537 397 56. Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik
0: kalmasın bir şey. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.
7: Üzerine çok titredim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
8: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
9: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormayın.

0: nasıl mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: Metin Baba 1948, Bir Metin Okyay markasıdır.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli.

0: üzerinden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: ...33 BBL 019.
2: Yolun açık olsun, devam et.
3: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Cihazdan zevk alan, hastaneden zevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtı.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
11: Gökhan Eğitim Kurumları.
10: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
12: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Cebimde. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Ama soğuyan havalara rağmen işte böyle hala içimizi ısıtan şarkılarımız var. Yeniden de sevebiliriz Akdeniz dedik. Ama şimdi tabii onun tam tersi bir şarkıyla devam edeceğiz. O yazın sıcaklığını geride bırakıp sonbaharı böyle iyice hissettiğimiz şu günlerde. Aman kendinize dikkat edin. Gerçekten tam hasta olma havası zaten. Şimdi sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum.

sonbaharın kendine has bir hüznü vardır ya hani. Öyle havalar serinledikçe, akşamlar uzadıkça insan biraz daha kendi içine dönüyor sanki. Ve bazı şarkılar daha anlamlı geliyor. Bazı sözler de daha çok dokunuyor. Selin, iyi yayınlar. Çamlıyayla'dan Bekir dedem için yazıyorum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkıyı tüm eski dostlarına armağan ediyor demişler. Selamlarımızı gönderelim. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyeceğiz sizlerle. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: geldi. Tayfur'u geride bıraktık. İçimde bir his var, terk edeceksin. İçimde bir his var, dönmeyeceksin dedik. Farklı tarzda şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Anamur'dan Halil Bey yazmış bize. Sıradaki şarkıyı tüm emekçi komşularıma armağan ediyorum demişler. Anamur'a selamlarımızı gönderelim. Belki de bir daha görüşemeyiz. Zerrin Özer yorumuyla dinleyeceğiz. Bir Gülü Sevdim sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Her seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazarı nerede? Ümit Besen Aşk Kitabı sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Cem Yıldız'ı geride bıraktık, imkansız dedik. Bazen insan öyle bir noktaya geliyor ki ne yapacağını, hangi tarafa gideceğini bilemiyor. Ama nereye gidersen git, nereye dönsen yine de aynı çaresizlikle karşı karşıya kalıyorsun. Ya en kötüsü de anlatmak istiyorsun ama sesini kimse duymuyor, susuyorsun. Bu kez de kendi içinde boğuluyorsun, kendinle boğuşuyorsun. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında.
1: O akşam sessizce veda ederken...
0: İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkıları limandaki tüm ustalarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Programımız Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir dinleyicimiz bizden Sertab Erener Yanarım şarkısını istemiş ve bu şarkıyı birazdan program için başıma dikilecek tüm öğrencilerime armağan ediyorum demişler. Yanarım, yanarım. Deneme

Sınavı bitmiş. Oh, bir de deneme analizi yapacaklarmış bu arada. Yani kolaylıklar diliyorum sizlere gerçekten. Sizlerde mesajlarınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

gecelerin hesabını kimseye soramazsınız arkadaşlar maalesef. Yani yaşananları geride bırakmak kolay değil. Eski fotoğraflar, yarım kalan umutlar, yaşananlar hepsi insanın aklına geliyor. Bir de geceleri yalnız kalınca gündüz unuttuğun ne varsa birer birer geri geliyor akla. O yüzden de insan kendi kendine soruyor. Bunca geceyi, bunca acıyı kime anlatacağım? Yani keşke anlatacak birin olsa diyelim. Ama olmuyor genelde. Zaten şarkının da en güzel tarafı bu. Geçmişe dönmek isteyen ama dönerse yine canının yanacağını bilen birinin içindeki o gelgitleri anlatıyor bize. O geceler bir şekilde atlatılıyor. Ve sabah oluyor, hiç merak etmeyin. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki şarkıları tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş Serdal Bek. Selamlarımızı gönderelim. Benim. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Daha sonra birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam edeceğiz. Bir güzele gönül verdim Azer Bülbül sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga dünyası.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

İnsan gerçekten bazen öyle bir yoruluyor ki her şey üst üste geliyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bir bakıyorsun eskiden güçlü duran tarafların bile dağılmış. Önünden dere akar denize. İnsan ne yana gideceğini, ne yapacağını, nereye tutunacağını gerçekten bilemiyor. Bazen bulamıyor. Kara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği bu sevdadan. İnsan aslında bazı insanları hayatından çıkarıyor ama onların şarkıları hayatından çıkmıyor. Duman sardı başımı. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. İyi yayınlar Selin Hanım, Pınar ben. Deniz Toprak Diz Dize şarkısını gün boyu miniklerle ilgilenen tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: gelmeyelim göz göze. Ağlarım dayanamam. İşte belki de ayrılığın en ağır taraflarından biri ya bu. Çünkü insan sevdiğiyle göz göze gelirse içinde tuttuğu her şey yeniden ortaya çıkacak. Bir bakış bile özlemi, kırgınlığı, yaşananları hatırlatmaya yetiyor. O yüzden uzak durmak istiyor. Çünkü karşısına çıkarsa dayanamayacağını, gözyaşlarını tutamayacağını biliyor.
1: Benim yaprağımda, benim dalımda.
0: Adını yollara yazdım diyeceğiz. Seni bu güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Atilla Kaya sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi Vardiya Mühendisi Mert Bey'in bir istek şarkısı. Orhan Gencebay Akşam Güneşi istemişler bizden. Başta babam İsmail olmak üzere Vardiya'da ter döken tüm makine operatörlerimize armağan ediyorum demişler. Kolay gelsin diyelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

biraz dalgınsanız, biraz özlediyseniz ya da sadece güzel bir şarkıya ihtiyacınız varsa, ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizleri şimdi İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Vay benim kadersiz, dertli, çileli başım sizlerle.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Milli Savunma Bakanlığı

0: Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'la mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El-Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El-Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi, 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak. Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsa'lı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. MUT'ta İyiliğin Gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Kaymakam Çelikkol, çocukların eğitim yanında sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çimsaç EBK Mersin'in yeni transferleri Beren Burke ve Kali Samuelson kente geldi. Kulüp oyuncuların işlemlerini tamamlayarak cumartesi günü Orman Spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: İlzam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 05

0: 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602

0: 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Üstüme Düşme Benim dedik Yıldız Silve yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Belki şu an birini düşünüyorsunuz. Yaşa. Belki de hiçbir şey düşünmeden sadece müziğin tadını çıkarıyorsunuz. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Diyetiyle dinledik bu şarkımızı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle olacak. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Hayırlı işler diliyorum kendilerine. Ve bir Safiye Soyman yorumu dinleyeceğiz. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı.

0: Yüksek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinliklerle düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukuru Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: Buse Home'dan dev kampanya.
10: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
9: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
10: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Selam Selin, kolay gelsin. Silifke'den Ayla ben. Sıradaki şarkıyı mutfakta kış hazırlığı için domates konservesi yapan canım anneme armağan ediyorum demişler. Of, işte tam zamanı değil mi şu an onun? Turşudur, ne biber kurutmaktır, domates konservesidir. Yılın o zamanı geldi, evet. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Destekçi olmadan da çok zor bu arada. Umarım destekçiniz vardır yani. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Hayalini aklımdan çalamazlar ya. Ümit Yaşar, elini tutmasam sizlerle radyonuzdaydı. İşte bazen bir insan hayatından çıkıyor ama aslında senden tamamen gitmiyor. Yanında değil, sesini duyamıyorsun, elini tutamıyorsun ama aklında, hayalinde hala onunla yaşamaya devam ediyorsun. Günlük hayatını da sürdürmeye çalışıyorsun ama en basit şeylerde bile onun yokluğunu hissediyorsun. Bir süre sonra insan sadece sevdiğini değil, onunla birlikte kurduğu hayatı da kaybetmiş gibi oluyor. Sonuçta bir hiçbir şey olmasa bile alışkanlık oluyor tabii ki. İnsanın sevdiğini elinden alsalar bile onunla kurduğu dünyayı ve anıları içinden söküp atamazlar. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Veteriner arkadaşım Alp'e sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Tüylü dostlarımızı iyileştirmek için çalışan tüm veteriner arkadaşlarıma da armağan olsun diye eklemişler. Yalnızca sitem Sezen Aksu sizlerle radyonuzda.

0: bir şarkıya armağan etmek bazen seni düşünüyorum demektir. Bazen seni özledim. Bazen de sadece bu şarkı senin. Şimdi bir şarkı daha bir yerlere, birilerine gidiyor. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar. Değerli eşim Simge'ye armağan olsun demişler. Ciğerimin köşesi diyeceğiz.
1: Kara bulutu, güneş doğmaz mı sana?
0: Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri Güçlü Soydemir'le baş başa bırakıyorum.

0: bakışın melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgi. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı yanı.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven.

0: sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son şarkılarımız. Ama çok güzel şarkılarımız kaldı bu arada. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar tüm eski öğrencilerime gelsin demiş Nihat hocamız. Çekip benden yarın. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Ellerini çekip ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Hem sever hem sevilirdik. Bu ayrılık neden oldu?

şarkının girişine bir bakar mısınız ya? Bizi mahvedecek şimdi bu şarkı. Müslüm Gürses'i geride bıraktık. Bu ayrılık neden oldu? Sevdiğinden ayrı kalmış ama aslında gönlü hala onun yanında, sadece bedeni uzaklarda. İbrahim Tatlıses'ten Gülay'a kadar

Pek çok ismin seslendirdiği harika bir eserdi. Şimdi Bergen'le devam ediyoruz yayınımıza. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

ve programımızın son şarkısı. Bugünkü programın son 3 şarkısı gerçekten beni mahvetti. Ya bugün son partta ben tükendim gerçekten. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle. Çok denedim. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'la mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El-Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El-Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi, 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak. Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsa'lı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol

kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. Mutta İyiliğin Gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştı.

0: günü orman spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
13: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
15: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
16: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: SML Restoran ve Catering.
17: Pizza, ızgara döner,

0: lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Babalar Restali başlıyor. Babalar Restali başlıyor.
10: Dertlerin denizinde boğulurken sığınacak bir liman arayanlar, sevgisini yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mersin FM 104.6 frekansında, efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep. Damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Restali başlamış bulunuyor. Bugün yine arabeskin koca çınarlarının sazında teselli arayacak, o yürek yakan tarifsiz isyanlarla dertleşeceğiz. Şimdi çaylarınızı demleyin, radyonuzun sesini açın. Çünkü şimdi sözü babalara bırakacağız. Babalar Restali başlıyor. Ümit Besen tahta masa diyecek ilk şarkı olarak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

henüz aşık olmadıysanız aşkı tasarlayan cümlelerle hep bir sevgi istediğinizden bahsediyorsunuzdur. Nasıl sevilmek istediğini insan zaten bir kez daha aşık olsa eğer hüsranla bittiyse tekrar tekrar yineler. Şöyle olsun böyle olsun çok sevileyim diye. Şimdi Ümit Besen bir sevgi istiyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Esteli ile devam edeceğiz programımıza.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'li öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada, topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği

0: göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, Minka mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini Minka uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler.

0: Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
9: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Müslüm Baba ile devam ediyoruz. Haberimiz yok diyecek Müslüm Gürses. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz de haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz haberimiz yok diyecek. Kimi zaman da böyle hayat kavgamızı anlatır zaten bu babalar. Çok da güzel anlatmış Müslüm Gürses, haberimiz yok şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

Yapabileceğimiz şey bir şarkı dinleyip unutmaya çalışmaktır. Çalışmak diyorum çünkü unutmak güç oluyor. Yarına olmayan bir aşktan başka ne verdin ki bana, ne bekliyorsun? Diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sönmüş bir ocakta duman tüter mi, yaralı bir kalpte sitem biter mi diyecek. Kalbinizdeki sitemi şarkının sözlerine sığdıran bir baba. Cengiz Kurtoğlu Güler Geçersin şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Çalar Resitali.
1: Sinan Özen Resitali ile sizlerle beraberiz. Ne fayda diyecek Sinan Özen, arabeskin sitemkar abisi, gerçekten isyanlarıyla meşhur bir abimiz. Beni benden, dertten, derde koyan sunamı silah çektim, vuramadım. Ne fayda, el kaldırdım, vuramadım, ne fayda diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce programımızın sonuna geldik. Mersin FM 104.6 frekansında rüzgar gibi geçen bir babalar resterinin daha sonuna geldik. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Yani tamam bir saat ama o kadar da az değil bir süre. Yine de çok hızlı geçiyor. Artık benim için sizlere veda vakti geldi. Babalar bize yine sırdaşı oldu. Kapanmayan yaralarımıza merhemlerini sürdü. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında. Arabesk'in en güzel şarkılarıyla, en güzel listeleriyle yayınımız devam ediyordu ama şimdi bitti. Gittikten sonra yayından sonra Arabesk'in en güzel şarkılarıyla devam edeceğiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Babalar Resitali'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. Sizleri bu güzel şarkıyla Sinan Özen'le baş başa bırakıyorum. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydın.

0: 0555 671 1199.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tamam yavrum, izlam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben tokalı saymıyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokalı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki

0: balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Mersin FM 104.6.

0: Yar yar başımın belası. Yar yar gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Ya ya.
1: Haberler. Milli Savunma Bakanlığı Irak'taki Başika üssünün Irak makamlarına devredileceğini duyurdu. 2015'te DAEŞ'la mücadele kapsamında Iraklı askeri personele eğitim vermek amacıyla kurulan üs, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı. MİT 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden Ömer El Hatib'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El Hatib'in saldırının planlanması ve organizasyonunda rol aldığı belirtildi. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Ekipler belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin Özel, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özel, partisini iktidara taşıma hedefi olmayanlarınsa uzun süre muhalefette kalacağını söyledi. Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içeren yayınlarla gelir sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken uyuşturucu kullanımıyla ilgili test uygulandı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda bazı general ve amirallerin görevden alındığını açıkladı. Hegseth ayrıca yeni bir dini işler ofisiyle yapay zeka destekli savaş teknolojilerine yönelik otonom savaş komutanlığı kurulduğunu duyurdu.

0: durdu. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. 63 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezlerde öğrencilere derslerin yanı sıra sosyal alanlarda da destek sunulacak. Mersin Büyükşehir'in çiftçilere yönelik fidan yardımları sonuç vermeye başladı. Kara İsa'lı'da zeytin bahçelerindeki ürünler toplanıyor. Çalışmayla bölgedeki çiftçilerin gelirine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 560 gram bonzai uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 523 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. Mutta İyiliğin Gücü projesiyle temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Kaymakam Çelikkol, çocukların eğitim yanında sosyal ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çimsa ÇBK Mersin'in yeni transferleri Beren Burke ve Kali Samuelson kente geldi. Kulüp oyuncuların işlemlerini tamamlayarak cumartesi günü Orman Spor karşılaşmasında forma giymelerini planlıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni

0: Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, yeni partinin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!

0: Klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makinaları Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
14: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda.

0: Yanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara.

0: Kara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533

0: Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kayıp olan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi. Ne yazık olanlar hep bana oldu. Ümidim, hayalim hepsi kayboldu. Sayende hayatım tarıldı.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Busem.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
14: ABM Yapı Market açıldı.
13: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
14: ABM Yapı Market'te.
13: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
14: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
13: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
15: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
16: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
17: Full okul. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
18: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 230

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukuru Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. Metin Baba, en baba, en baba.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucu.

0: Da hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Damardan kalbe.
1: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Her zaman olduğu gibi Fırat'ta damardan kalbi programına başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
2: Herkes hazırdır tabii canım. Mesajlar çoktan düşmeye başladı bile.
3: Adını bir daha anmayacağım.
2: Bir tane dinleyicimiz vardı. Tam böyle 19.50 küsürlerde attı. Dedim 20'den itibaren atmanız gerekiyor. Bir daha attı, çok böyle 20'ye yaklaştı. Bir daha derken en sonunda tam 20'yi tutturmuştu ki üstüne bir şeyler yazdı, mesajı gitti yani. Sonlara doğru gitti artık. Evet, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz şu dakika itibariyle başladı arkadaşlar. Yine bugün birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazırsanız başlıyoruz dedik, işte onlardan ilki. Serkan Nişancı, Unutacağım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. İyi akşamlar, kolay gelsin. Dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımız varsa, mesaide olanlara ve direksiyon başında direksiyon sallayarak sesimize kulak verenlere gelsin bu güzel şarkı. Allah kaza bela vermesin. Tabii ki değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin diyoruz onlara da.

0: Erkan Nişancı, unutacağım dedi. Radyonuzda ilk olarak sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Ve güzel bir şarkı gelecek şimdi Sinan Özen yorumuyla. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi akşamlar abi. Sıradaki tüm şarkılar Mert Ömer Arıcı'ya, nişanlım, eşim, seni çok seviyorum. Bizim aşkımız hiç bitmez. Kavuşmamıza az kaldı. Allah'a emanetsin demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Kimsenin bağrında gözüm yok. Ben seninle fırtınalı günleri beraber aşmaya da varım. Yeter ki biz birbirimizden vazgeçmeyelim. Seni çok seviyorum kalbim demiş. İyi akşamlar kral. Sıradaki parçalar canımdan öteye çok sevdiğim kadınım Cansu Karaca'ya gelsin. O her zaman bizim kalbimizde. Az kaldı sabretmek güzel bir şeydir. Bektaş Karaca'dan sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Merhabalar, Sena Hacı Boncuk'tan Metan. Hacı Boncuk'a bir şarkı çalsın, içimizdeki özlemi sana anlatsın. Seni çok özledim, özlediğim kadar da çok seviyorum ömrüm demiş. Selamlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Sen benim bu hayattaki en tatlı tesadüfüm, en güzel, iyi kimsin diyerek mesajını noktalamış.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin FM
4: 104.6.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
1: Gözlerimizi çözene geldik. Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik?
2: Ah dert duydum.
1: Çal dert duydum.
2: Çal dert duydum. Sevgili Sinan Özen yorumu sizlerle buluştu sevgili dostlar. Haydi o zaman durmak yok, devam edelim. Yine güzel bir şarkı gelecek şimdi var ya. Necdet Alp yorumuyla unutmayacaktın diyecek. Çok fena bir şarkı. Yeniler Fırat Bey lütfen bu mesajı okuyun demişler. Sırası gelin okuyoruz abi. Bizde okumayan mesaj yoktur. Ha, istisna durumlarda ne oluyor biliyor musunuz? Yanlışlıkla ben mesaj siliyorum, o da 40 yılda bir. Okumadığım mesajı yanlışlıkla siliyorum. O yüzden okunmayabiliyor işte. Yoksa her şey hepsi okunuyor yani. Program bitene kadar mutlaka okunacaktır, haberiniz olsun. Sırası gelince tabii ki. Sıradaki parça önce size ve çalışanlarınıza Silifke'de bulunan yeğenim Recai Söz'e armağan ediyorum demiş. Az kaldı inşallah. Teyzesinin paşası seni kocaman seviyorum paşam demiş. Merhaba yayınlar Fırat Bey, çalan tüm aşk şarkıları sana gelsin hayatımdan da mı? Senden vazgeçmemi söyleyen herkesten vazgeçtim aşkım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Söz'e için gelsin demiş. Yazım Çevik. Necdet Alp ve sizleri baş başa bırakıyorum.

Bakalım, unutmayacaktım diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim. Sonrasında buradayız, hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Ağzınıza sağlık, şahane bir koroydu. Birbirimize ne kadar darılsak da ayrılmayacağız. Ne kadar darılsak da ayrılmayacaksın.
1: İşte verilen sözler tutulmuyor demek ki, böyle de şarkılar ortaya çıkıyor. Güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Bu şarkıyı yeni yakınlarda Murat Kurşun seslendirmiş. Yani güzelim şarkıyı mahvetmiş abi. Burak Atilla Kaya söylesin abi. Niye sen karıştın o şarkıyı söyledin? Radyomuzda çalıyoruz tabii ki Murat Kurşun'un söylemiş olduğu şarkı. Hatta reklam öncesinde çalmıştı. Ama ben programda yer vermem. Atilla abi dururken Murat Kurşun'a yer vermem. İyi akşamlar Fırat Reis. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Canım Oğlum Recai Söze'ye ve Sana Gelsin Radyonuzun çalışanlarına armağan olsun. Suat Nalbant, Erden Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy ve oğlumun ve tüm değerli arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili Müfide annemiz. Sıradaki şarkılar biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Nerede olursan ol kalbim hep seninle, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yayınlar. Sıradaki şarkı canım sevgilim Recai Söze'ye gelsin. Bugün de seni düşündüğümü ve benim için ne kadar değerli olduğunu bilmeni isterim. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum sevgilim demiş. Silifke'de bulunan kızım Özlem'e gelsin sıradaki şarkılar demişler. Gelsin bakalım. Avuçlarıma vicdan. Şimdi dinleyicimiz bir şarkı isteyeceğim diye ricada bulunmuş ama şarkı çalmıyoruz abi. Kusura bakmazsınız inşallah. Şimdi bir kişinin şarkısını çalarsam şayet herkese istek isteme, şarkı

0: Tema hakkı doğacak. Şimdi buraya 100 tane mesaj geldiği zamanlar oluyor. 100'ü de geçtiği zamanlar oluyor. Ne yapacağız? Bunların her biri de şarkı isterse sabaha kadar yayın yaparız. O yüzden şarkı çalmıyoruz. Sadece sıradaki şarkıları isteyebiliyorsunuz. Şarkının sözleri çok önemli değil. Önemli olan aynı anda aynı duyguları yaşayabilmeniz zaten. Her zaman söylüyoruz. Aşkı yükleyip o ıslak telaşa hoşça kal deyip. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar, ben Nebahat Köroğlu. Sıradaki şarkılar en sevdiğim torunum Erol Üşenmez'i, yeğenim Can Çakı'ya gelsin. Sizleri seviyorum çocuklarım, kendinize iyi bakın. Ayrıca tüm dinleyicilere armağan olsun demişler. Haydi o zaman volümler yükselsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın sakın. Yoksa var ya, efsane şarkılar var, kaçırırsınız benden söylemesi.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden arabesk.
1: Arabesk'in kralı.
0: Fırat yayında.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
12: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
13: Yok kelimesi omega yapıda yok.
14: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
15: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
14: Boyada soğutma gazın.

0: Bağda ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe devam ediyor.
10: Fırat

Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkır ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Hakiki cağ kebabı yemek isteyenler Silifke Atayurt'a uğrayabilirler ya da Mersin'deyseniz Yeni Mezitli Belediyesi binası yanında hakiki cağ kebabını yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bizden söylemesi. Reklamlar sonrasında Bülent abla gelecek. Diva. Var ya bir şarkıdır var ya, yakacağız şehri bu şarkıyla. Bak şimdi bak geliyor. Hatırladınız mı şarkıyı? Ferdi Tayfur şarkısı ne çıkar? Bülent abla yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam diyelim. Yayınlar sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Ferdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Halil Kavak, Berk Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş Mert Koydaş, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgek ve diğer arkadaşlara armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Alişan Alşan. Sıradaki şarkılar Behzat Demir Yılmaz, Erol Uşenmez, Doğan Demir Yılmaz, Ali Dölek, Yaşar Kimsesiz, Özgür Su ve Aslan Babam İsmail Alşan'a gelsin. İyi akşamlar, ben Burak Yılmaz. Sıradaki şarkı Aslan abim Mert Gezer'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Erol Uşenmez. Sıradaki şarkılar abim Doruk Uşenmez'e, Behzat Demir Yılmaz'a, kankim Doğan Demir Yılmaz'a, kardeşim Alişan Alşan'a, Tugay Doğrar'a, Ali Döle'ye, toprağım Özgür Su'ya gelsin. Sizleri seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Selamlar, ben Bedran İbili. Bu sokağın penceresi yok. Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Veli Kızılkaya, Halil İbrahim Yardımcı ve Ömür Karay'a sıradaki şarkılar benden armağan olsun demiş. Haydi o zaman, kolonları patlatma zamanı geldi. Güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Yükseltin abi, her tarafta bu ses yankılansın.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

Nasıl ama, şarkı bomba gibi değil mi? Yakıyoruz abi şehri bu gece. Haydi o zaman hemen ardını yapalım.

0: Feyran Üşenmez, sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez'e, Doruk Üşenmez'e ve Can Çakı'ya armağan olsun. Az kaldı abilerim, biraz daha sabredin demiş. İyi yayınlar diyorum. Ben Abbas Boşkur, sıradaki şarkılar oğlum Murat Boşkur, Ümit Boşkur, eniştem Ersin Serdar, kaynım Murat Serdar ve beni seven dostları, arkadaşları armağan olsun. Sizleri çok seviyorum, canına, canıma can katanlarım diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkılar canım sevgilim Cihan'a gelsin. Seni çok özledim, çok seviyorum demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Fili'ye armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan Fırat Reis. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yedim Canım Oğlum ve Cahit Söze'ye ve Reis'im sana da armağan olsun. Radyomuzun tüm çalışanlarına gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun Memduh abimize. Tüm dualarımız senin oğlum, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Yalnız sana yenildim diyecek Kibariye. Sonrasında burada olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Yalnız sana yenildim. İbariye sizlerleydi sevgili dostlar. Devam ediyoruz, durmak yok diyeceğiz. Haydi arkasına hemen yakışır bir sanatçı gelsin o zaman. Neşe Karaböcek, bir tuhafım bu akşam diyecek. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bundan Sıkıntı Ahmet için istiyorum. Sen benim en güzel tesadüfüm, en büyük huzurum ve kalbimin sahibisin. İyi ki benim eşimsin. Seni kelimeleri yetmeyeceği kadar çok seviyorum demiş. Selamlar Fırat abi, ben Engin, seni severek dinliyoruz. Yayının çok başarılıymış. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. Senden bir şarkı isteyeceğim Ferdi Tayfur'dan. İşte onu yapma sevgili kardeşim, onu yapma. Şarkı maalesef çalamıyoruz. Vallahi çalmayı çok isterdim. Herkesin isteğini çalayım ama. Ya da ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane mesaj okuyacağız, şarkı isteyecek. 15-16 tane şarkı çalıyoruz zaten 2 saatte. 15-16 tane mesaj okuyup gideceğiz. Yani burada 100 tane mesaj var. Maksat mesajlar ulaşması gereken yere ulaşsın. Şarkı istemeyin arkadaşlar. Bazen benim babam bile şarkı istiyor. Eğer listeyi yapmışsam çalmıyorum. Sonra çalarım diyorum yani. Ha, listeyi yapmadıysam, yayın akışını, listeyi hazırlamadıysam araya sıkıştırıyorum şimdi. Peder Bey ister de çalmaz mıyız canım? O kadar da olsun canım, adam bizi büyütmüş, bu yaşa getirmiş. Ama listeme hazırladıysam araya peder bile istese şarkıyı koymam yani. Selamünaleyküm, yayınlar söyledeki şarkılar Hatice Belinay Büyük Yılmaz'dan. Aslan abim Mert Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yücelerden abilerim Hasan Selveroğlu, Şavker Ozan, Nuri Bal, dostlarım Burak Çetinkaya, Eyüp Okay, Semih Tekin, Gökhan Kurşun ve Abdullah Altınere gelsin demişler. İyi yayınlar, ben Doruk Ateş Üşenmez. Sıradaki parçalar babam Doruk Üşenmez'e, abim Erol Üşenmez'e gelsin demiş. Üşenmezlerden selamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bu güzel şarkı sonrasında kısa bir reklam arası sizlerle olacak sevgili dostlar. Reklamlardan sonra son saatimizde karşınızda olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Şayet Mersin'deyseniz yeni Mesitli Belediyesi yanında hizmet vermekte yeni şubesiyle, haberiniz olsun.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533

0: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
0: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
0: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşı. Karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Yeni dönem başlar,
4: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Bir şey. Aracılar full okul. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
11: Fırat'la Damardan Kalbe.
12: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Son saatimize giriş yaptık. Şu dakika itibariyle Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı da Metin Şentürk alacak. Evet, şimdi bir hatırlatma yapalım. Şu dakika itibariyle mesaj almayacağız. Bayağı bir yoğun bir mesajımız var elimizde. Bunları bitirip inşallah gideceğiz. Bundan sonra gelenleri de okuyamayacağım maalesef. Haberiniz olsun. Şu dakika itibariyle gelen mesajlar okumayacaktır. Zaten listem dolu. Sonra ben gönderdim okunmadı falan, vay ben duydum duymadım demeyin. Kolay gelsin Fırat abi, söyledik en güzel şarkılar Aslan abim, Deca'yı Söze'ye gelsin Cenem abim. Sana olan sevgimi birkaç cümleye sığdırmak mümkün değil. Seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Selamünaleyküm kral, ben Hacı Veli Gezer. Kolay gelsin. Sıradaki parça Hasan abilerim, Mert Gezer, Erdal Tiryaki.

0: Evet sevgili Serdar Şeker, Çağrı Yusuf Işık, Tolga Dal, Tufan Cine, armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selam, ben Ahmet Can Sıradaki en değerli, en güzel şarkılar. Canım en annem Fatma Nur Kızıl'a gelsin ve Melek Çağla, Sebat Yeşim, Zehra Nisa, Saime, Güldemir, Meral ve Aysel teyzeme ve annemin en değerlisi olan Asel Linam'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat kardeşimi yayınlar. Ben Ertuğrul Coşkun. Silivke'de bundan babam Musa Coşkun ve değerli can dostlarım olan İbrahim Güvenlik, Mehmet Can, Usul, Selami Şarlat, Doruk Üşenmez, Yalçın Şimşek, Yusuf Gül, Süleyman, Fatih Çağır, Adnan Yörük, Necati Yörük, İsmail Nuri Akel, Alperen Ümit, Gülayim için selam olsun demişler. Aytekin Şahbaz'dan selam iletir misiniz? Furkan Kılıç, İbrahim Şahbaz, Erman Kilişçi, Coşkun Güzel, Selçuk Canbaş, Batuhan Doygun, Orkan Tekin için gelsin demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Ben Alaaddin Değmen Söyledeki kral şarkılar. Benim az yiyenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir mesaj daha paylaşacağım. Selamları yayınlar. Silifke'de bulunan oğlum İbrahim Halil yardımcı için bir türkü istiyorum. Sıradaki parça gelsin demiş. Gelsin o zaman, sıradaki tüm güzel şarkılar size ve oğlumuza armağan olsun.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.

Şimdi arkadaşlar bizim bir tane WhatsApp hattımız var. İstek için bu numaraya ulaşıyorsunuz biliyorsunuz 0553 714 94 96. Başka numaradan ulaşmayın. Şimdi reklam numaramız var bizim. Reklam için firmalar ulaşıyor. Buna WhatsApp'tan yazanlar var. Bir dinleyicimiz var. Tanımıyorum kendisini. Yani yazmış dedim bu numarayı yazmayacaksınız. Hani 0553 714 94 96'ya göndermeniz gerekiyor diye. Yani ısrarla yazıyor yani. Şimdi ne yapalım, bu kadar mesajı es geçip buradan mı okuyacağız? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Mesajı numaraya atacaksınız, sırası gelince okunacak. Yani bu gidişle ben bu programı bırakacağım, az kaldı yani. Az kaldı vallahi. İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar Merve'den iki kral kardeşlerime Suat ve Fuat'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkı eşim Berkay Zabunoğlu için gelsin. Yazda kışta her mevsimde, bugün de yarın da her koşulda yolun yolumdur sevgilim, seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, ben Ata Demir, sıradaki en güzel şarkılar prensesim Güldemir ve Sabahat Avan için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Fatih Sezgek, sıradaki şarkılar değerli dostlarım Yılmaz Doğan, Kadir Bayraktar, Kadir Çevi, Ulaş Dimli, Arif Aydın, Serdar Şeker, Çağatay Top, Balkan Tat ve kardeşlerime Serhat Uygun, Atakan Yılmaz, Mert Gezer, Ömer Arıcı, Mehmet Kavak, Erdal Tiryaki, Seyfettin Çakmak ve Tufan Cine armağan olsun demiş. Selamünaleyküm, yayınlar, ben Okan Akay, sıradaki en güzel şarkılar Mahmut İnalkaç, Hasan Selveroğlu, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Mehmet Kurnaz, Zeynel Abidin Uyar, Muhammed Gültekin, Hıdır Poyraz, Oktay Demirezen ve Ahmet Kurt'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sen bir zaman kararında sevemedin. Senin çiçeklerin hep çok sulamaktan soldu. Değerli abim Sarı Kamışlı, Murat Uzunca için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Ben Zeynep Alış, sıradaki parçacığından çok sevdiğim oğlum Mert Alış'a armağan olsun. Sevgilerle diyerek mesajını sonlandırmış. İşte güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sevmek, yeniden doğmak. Ümit ve Sen radyonuzda sizlerle.

Sevmek doğmak değilmiş, seven insan ölünce dedi Ümit Besen. Haydi o zaman devam edelim, sırayı imparator alacak. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar. Kocaeli'den Aslı ben, şu anda Silifke'de olan kara kızım Zehra'ma, Fatma Nur Melek ve Sabahat ablama, Yeşim'e ve güzel kuzum Aselim'e bütün fahişeler armağan olsun ve sana armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ne selamlar diyelim. Kasım'da inşallah kuzeninin düğününe geleceğiz, Kocaeli'ne. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam Fırat kardeşim, ben namı değer Memoli, kimse kendini yüksekten görmesin. Herkes gözünün gördüğü kadar mekanın sahibi. Geri geldi sıradaki şarkılar canım kardeşim Doğan Demir Yılmaz ve tüm radyomuzun çalışanlarına armağan olsun demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar. Yarınlara dünleri unutulacak tek şey adı sabırdır. İyi akşamlar sıradaki parçalar. Ben Ali Dölek'ten Erol Üşenmez, Atakan Yılmaz, Doruk Üşenmez, Doğan Demir Yılmaz, Emin Varmaz, Duras Ansay, Murat Ersin Barış, Ejder Ayta, Sercan Ayta ve tüm sevdiğim, saydığım abilerim ve kardeşlerime gelsin demiş. Selamun aleyküm yayınlar sıradaki şarkılar, yeğenim Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Maslar Kör sıradaki şarkılar, değerli dostlarım Mustafa Zehir, Suat Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza Dursun, Gökhan Kurşun, Abdullah Taş, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Kuşçu Ömer, Muhammed Muharrem Bayraktar ve kardeşlerim Murat Ümit Boçkır, Uğurcan Yılmaz'a, Kadir Bayraktar, Mert Alış'a ve sana gelsin Fırat demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun sevgili arkadaşlarım. İyi akşamları yayınlar derim. Benim canım kardeşime Berkay Zavunoğlu'na ablasından armağan olsun. Bütün şarkılar seni seviyoruz demişler.

0: gelsin. Enstrüman meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla İmparator yorumu sizlerle yetiş sevgilim diyecek.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
0: Ve yeni şubesiyle yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de arkadaşlar. Hakiki cağ kebabı yemek istiyorsanız Erzurum'un meşhur cağ kebabına gitmenizi tavsiye ediyoruz. Diğer cağ kebapçılarını geçin. Varsa Erzurum'un meşhur cağ kebabı hakikidir. Asırlık lezzetiyle babadan oğula gelen tek lezzet. Odun ateşinde pişen özel sosuyla ve ikramlarıyla Silifke Atayurt'ta ve Mersin Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Yetiş sevgilim imparator yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe devam ediyor. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında da biliyorsunuz son 20 dakikalık zaman dilimine gireceğiz. Mesaj almıyoruz, haberiniz olsun. Gelen mesajlar var, hala gönderenler var. Son mesajın saatini işaretlediğimiz için ondan sonraki gelenleri okumayacağım arkadaşlar. Yetişmiyor sonra. Ondan sonra eve gidemiyoruz var ya. Çoluk çocuk bekliyor abi. Zalın beni gideyim ya. Saatinde gideyim bir günde eve. Merhaba yayınlar, ben Sıla Nur. Sıradaki şarkılar Aslan Yeğenlerim, İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Kuşçu'ya armağan olsun. Annesinden gelsin. Onu çok seviyorum demiş. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, sıradaki bütün şarkılar ruhumun eşi, kalbimin en derinliğindeki ilk ve son aşkım, canım eşim Ali Döre'ye gelsin. İyi ki varsın bir tanem demiş. Doğan Demir Yılmaz'dan abilerim, Behzat Demir Yılmaz, Tolga Deniz, Uğuz, Ali Ejder, Hayta. Kardeşlerim Erol Üşenmez, Ali Dölek, Tugay Doğraş, Özgür Su, Alişan, Alşan için armağan olsun demişler. Gelsin o zaman bu güzel şarkı sizlere. İyi akşamlar, sıradaki şarkı değerli kardeşim Mert Alış ve dostlarım Mazhar Kör, Semih Genç, Ali Rıza Dursun'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik, sıradaki şarkı hayatın her yükünde arkamda dağ gibi duran Can abim Kadir Çelik'e ve kıymetli abim Talat Gökçe'ye gelsin. İkinize de selam olsun. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle demiş sevgili dinleyicimiz. Aradaki kısmı kırpmak zorunda kaldım arkadaşlar. Biraz daha kısaltalım mesajları ki daha çok mesaj okuma şansımız olsun. İyi akşamlar canım. Seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı Bir Tanecik Oğlum. Kerem Kaçar arkadaşları Tarık Akan, Kemal Yener, Mert Kalle, Uğurcan Yılmaz ve Suat Fuat kardeşlere armağan olsun demişler.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
1: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
4: Fırat'la Arabesk rüzgarı devam ediyor. Devam ediyor. Kesintisiz, sınırsız arabesk. Sınırsız arabesk.

0: derken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses

0: yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Evet, son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girdik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. İyi akşamlar kral. Ben Eylül Karaca ve Hasan Ateş. Canımızdan öte bir tanemiz, annemiz Cansu Karaca'ya. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyoruz. Biz neleri atlattık, bunları da atlatacağız inşallah. Sen tatlı canını hiçbir zaman üzme canım annem ve kardeşim Hasan Ateş'im diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm. Buradan canım abim Kerem Kaçar'a, onun arkadaşları Tarık Akan'a, Ahmet Çelik'e, Uğurcan Yılmaz'a, Murat Çile'ye, Olcan Yılmaz'a, Kemal Yanar'a ve Suat kardeşlere sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Abim seni seviyorum. Allah'a emanetsin. Sıradaki şarkı onlara gelsin. Kardeşi Şifa'dan iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki bütün şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz babamız Ali Döli'ye armağan olsun. Seni seven ve özlemle bekleyen çocukların Eylül, Ela, Ali, Ensar, Berna Nur Dölek, Allah'a emanetsin babam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Ramazan Kaya. Sıradaki şarkılar Aslan Yeğenim, Alişan Alşan, Aysel Alşan'a armağan olsun demişler. Selam Fırat Bey. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar canım oğlum Mustafa Yeşil Yaprak ve can kardeşim Berkay Sabıroğlu için çalarsanız sevinirim demiş. Şimdi Sabıroğlu mu yoksa yanlış mı yazıldı soy isim bilemiyorum artık. Neyse, biz de yazmış olduğu gibi okuyalım. Merhaba, numaranızı internetten buldum. WhatsApp numarası doğru mu demiş dinleyicimiz. Cevap verelim, doğru diyelim. Canlı yayında. Ama mesaj gönderirseniz artık okuyamayacağız çünkü biliyorsunuz.
6: Bir dönsem üzerliyim ah seni.
5: Merhaba yayınlar, kızım Nisa Yörük ve Zehra Bayan'a sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Selam yayınlar, ben Mehmet Levin. Sıradaki parça Mersin'de olan Özgür Su için eniştesinden armağan olsun demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Adarya Çelik. Sıradaki şarkı benim kahramanım, benim güçlü, yakışıklı babam Kadir Çelik'e gelsin. Beni çok ama çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. Coşkun sabah gelecek. Dilimin ucunda sen, sonrasında burada olacağız Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 0.

0: güzel bir şarkı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Normalde 3 şarkım vardı ama bir tanesi yetişmeyecek. 2 şarkımızla, son 2 şarkımızla karşınızda olacağız şimdi. Sondan bir önceki Müslüm Gürses, hemen ardından da Ferdi Tayfur sizlerle buluşacak. Mesaj göndermeyin diyoruz, hala geliyor mesajlar. İyi akşamlar Fırat, ben Mehmet Açıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Fuat Teker, Recai Sözay, Mert Kalle, Kerem Kaçar, Resul Can Şahin, Nazmi Erdem, Uğur Tazegül ve Doğan dayıma armağan olsun demiş. İyi akşamlar, ben Durasan. Göksu Sıradaki şarkı abim Canım Kanım, Hanifi Doğan'a ve arkadaşlarına gelsin. Özledik seni Aslan abim demiş. İyi akşamları yayınlar Sıradaki şarkı Ömür Karadan, Bediran Dörek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin için gelsin demişler. Sizleri çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar canım sevgilim Aslan eşim Kadir Şeli'ye gelsin. Yolum zordur dediğinde yolun yolumdur diyene emanettir gönül. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana sevgilim, seni her şeyden çok seviyorum demiş. İyi akşamlar Fırat, iyi yayınlar, ben Adınalı Mehmet, Silifke'de bulunan canımın canı ikinci bağrım küçüğüme Zehra'ma tüm şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar annesinin bir tanesi canım oğlum Berkay Zabunoğlu'na tüm şarkılar armağan olsun demiş. Seni çok seviyorum oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm Fırat kardeşim, ben Acım Karal. Sıradaki şarkı Aslan oğlum Ahmet Han Karal ve Aslan yeğenim Arda Karal ve değerli kardeşlerim Şavkay Ozan, Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü, Doruk Üşenmez, Duras Ansay, Yılmaz Doğan, Ali Yüksel, Sefa Aksu, Erman Kirişçi, Metin Şahin ve radyonuzun değerli çalışanlarına sana ve Murat Çengi kardeşime armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere gelsin selamlar. Sıradaki tüm şarkılar Mehmet Aldemir'den, dayısı Atı Güntara kardeşleri Ümit Boşkır, Murat Boşkır, Eren Tokay, Ahmet Koslak, Mehmet Bem, Kibrem Ersin Serdar, Sercan Çiçek ve adını sayamadığım tüm dostlarıma gelsin demişler. Fırat abi ben Esra Serdar, sıradaki en güzel şarkılar canım kız kardeşim Semra Serdar'a, Asena Serdar, Bal kız Seda Serdar'a ve Dilek Sema bacıma, Şule'ye, Çağlam'a, Rahime'ye armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar kardeşim, sıradaki güzel şarkını oğlum Belihan Çelik ve Kürşat Okurlu için gelsin. Yeğenim kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Selamlarımızı gönderelim bizler de. Selamünaleyküm demiş, iyi yayınlar, sıradaki parçayı Nazan teyzesinden Kerem Kaşar'a ve bütün arkadaşlarına gelsin, iyi yayınlar demişler. Son bir mesaj daha paylaşacağım. İyi yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Belihan Çelik, Mert Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Gelsin o halde diyelim, Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım geceler diyecek. Sonrasında da son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 12 Taksim A, Silifke, Mersin.
0: Ve Yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de arkadaşlar.

0: canım da taştı.
1: Olmasaydı var ya Müslüm babam. Vay be Müslüm babam, canım babam benim ya. Koşum geceler. Güzel şarkıyla da Müslüm babayı rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Şimdi yine rahmetle anacağımız bir sanatçı Ferdi Tayfur son şarkımız. İşte ne varsa bu insanlarda var, var ya. Allah 15 tane mesaj var abi. Normalde biliyorsunuz bir şarkı 15 tane mesaj okunması yani bayağı bir zahmetli bir iş. 5-6 tane mesaj okuyoruz her şarkıda. Şimdi 15 tane mesaj kaldı. Bunları bitirelim. Yani o kadar göndermeyin dediğimiz halde gönderenler oldu. Onları okumayacağım artık. Kusura bakmasınlar. Yeni Fırat Bey, Silivke'de bulunan oğlu Merdem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Sözay, Muhammed Gülçekin, Erdal Tiryaki ve İlhan Çelik ve Mert Gezer için gelsin demişler. Şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Artık çok mesaj aldığımız için şimdi yetişmeyen, göndermek isteyen, bir tane atmak isteyen dinleyicilerimiz var değil mi? Şimdi siz atıyorsunuz, okuyoruz. İkinci yazmayın. Bundan sonra ikinci yazmayın abi. Yetişmiyor artık.
0: Bir gün gelir yol.
1: Selamünaleyküm yayınlar, ben Süleyman. Fatih Çağrı Silifke'de bulunan can parçası oğullarım İsmail ve Arın Çağrı'ya selam olsun demişler. Selamünaleyküm yayınlar, ben Süleyman Fatih Çağrı. Evet, bunu okuduk zaten, geçelim. Bir daha atmışlar zaten. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Veli Kızılkaya için diyerek çalar mısınız demişler. Gelsin o zaman. İyi akşamlar. Sıradaki parçalar Cavit Ölek'ten Tugay Doğrar, Atakan Yılmaz, Erol Üşenmez, Orçun Durmuşlu, Murat Ersin, Barış Özgür Su, Alişan Alçan ve İkizler Suat ve Fuat kardeşlerime gelsin demiş.
0: Bunu çözmek kolay değil.
1: Allah, bir tane mesaj yazmışlar. Hiç boşluk yok. İyi akşamlar değerli kardeşim. Vallahi bunu okumak için bir sürü zaman harcayacağız. Bir de sesli mesaj göndermiş ama yapacak bir şey yok, okuyamayacağım. İyi yayınlar, ben Özdeş Üşenmez. Sıradaki şarkılar kardeşim Erol Üşenmez'e ve Doruk Üşenmez'e, Cihan Çakı'ya gelsin. Beni seven tüm dostlara armağan olsun demiş. İyi yayınlar, ben Hasan Üşenmez. Sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez ve Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Sizleri seviyorum demişler. Fırat abicim, ben Gülen Çelik. Canım abim Veli Ançeli'ye bir şey söylemek istiyorum. Az kaldı abim, bunca özleme bunca sabıra değecek günler çok yakın. Seni sabırsızlıkla bekliyorum, seni çok seviyorum. Bir tanem demiş sevgili kardeşimiz. Selam ilk göz ağrım, kara kızım Sayme Böcük ve tüm arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik. Düştüğünde kalkmayı bildiğin sürece kaybetmezsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablamız. Selamlar olsun. Ben Umut Alesa'daki şarkı abim Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş. İyi akşamlar Kaan Tat. Tuğç işinden. Herhalde Tuğçesinden demek istemiş. Yıldız Silbe'den Delikanlım adlı şarkısını armağan etmek istiyorum. Eşimi kocaman sevip kocaman sarılıyorum. Bir ömür daha verseler yine onu seçip onu severdim demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi şarkını da çok isterdim çalmayı eşine ve sana ama işte çalamıyoruz maalesef. Evet, bu dinleyicimizin mesajını daha önce okumuştuk. Okumayacağım, atlıyorum. Bir tane dinleyicimiz bir mesaj atmış. Geç kaldım sanırım demiş, ağlamış. Ya bu mesajı da okumadan gitmeyelim ya. Selamlar Fırat Bey, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan değerli dostlarım. Şarkı Şafak Erozan, Mehmet Ali Güçlü, Adnan Yörük, Cengiz Akboyun, Mümin Pınar, Burak'ın Say, Acun Karel, Ömer Kara, Kürşat Öz, Ömer Denden, Emir Kaya, Yıldıray İbiş ve çok sevdiğim kardeşim Murat Ersin Barış'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin diyelim o zaman. Şimdi bu şarkı normalde başa almamam gerekiyor. Süremizi açtık. Burada da her tarafta böyle kırmızı ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Ne yapacağız? Alalım başa ya. Olmaz şimdi bu Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını. Sonuna doğru yani bırakıp gitmek olmaz. Ferdicilere gelsin bu güzel şarkımız. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz. Ve Ferdi Tayfur'la son olarak sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem bile tam olduysa affola diyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ederim. Saygılarımızı gönderelim sevgili Abdülsamit Yaşar ve ekibine. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Erzurum'un hakiki cağ kebabı tabii ki de Erzurum'un meşhur cağ kebabından yenir. Silifke, Atayurt'ta ve Mersin Yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Yürü be!

düşersem de sana sevgi doluyum. Ancak yanında ben mutlu olurum. Kahretsem de sana sevgi doluyum. Ancak seninle ben mutlu olurum.

sardı ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Varsa damar, işte o kadar.
1: Aşkının ateşi yanar derinde. Kim olsa ağlardı benim yerimde. Bir gün Etkin ölürse günün birinde, başucumda biraz kal da, başucumda biraz kal da öyle gitsin. Öyle gitsin.

Seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim, gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana ağlarım.

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağın. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin ve hala o kırık şarkıyla.

0: Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğimi. Ve ben hala mor salkımla o sokakta bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine ben. Kahret.

0: yokladığın duvarlara.
1: Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni hala

kalbi yok onun. Ondan hayır gelmez, unut onu gönlüm. Zalim biri, kalbi yok onun.

bugün zalim biri kalbi yok onun. Çile olup dert olup ondan hayır gelmez, unut onu gönlüm.

0: Ders damar, işte o kadar.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Cebimde. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

ama soğuyan havalara rağmen işte böyle hala içimizi ısıtan şarkılarımız var. Yeniden de sevebiliriz Akdeniz dedik. Ama şimdi tabii onun tam tersi bir şarkıyla devam edeceğiz. O yazın sıcaklığını geride bırakıp sonbaharı böyle iyice hissettiğimiz şu günlerde. Aman kendinize dikkat edin. Gerçekten tam hasta olma havası zaten. Şimdi sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum.

sonbaharın kendine has bir hüznü vardır ya hani. Öyle havalar serinledikçe, akşamlar uzadıkça insan biraz daha kendi içine dönüyor sanki. Ve bazı şarkılar daha anlamlı geliyor. Bazı sözler de daha çok dokunuyor. Selin iyi yayınlar. Çamlı Yayla'dan Bekir dedem için yazıyorum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkıyı tüm eski dostlarına armağan ediyor demişler. Selamlarımızı gönderelim. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyeceğiz sizlerle. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Tayfur'u geride bıraktık. İçimde bir his var, terk edeceksin. İçimde bir his var, dönmeyeceksin dedik. Farklı tarzda şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Anamur'dan Halil Bey yazmış bize. Sıradaki şarkıyı tüm emekçi komşularıma armağan ediyorum demişler. Anamur'a selamlarımızı gönderelim. Zerrin Özer yorumuyla dinleyeceğiz. Bir Gülü Sevdim sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Her seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazarı nerede? Ümit Besen Aşk Kitabı sizlerle.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Cem Yıldız'ı geride bıraktık, imkansız dedik. Bazen insan öyle bir noktaya geliyor ki ne yapacağını, hangi tarafa gideceğini bilemiyor. Ama nereye gidersen git, nereye dönsen yine de aynı çaresizlikle karşı karşıya kalıyorsun. Ya en kötüsü de anlatmak istiyorsun ama sesini kimse duymuyor, susuyorsun. Bu kez de kendi içinde boğuluyorsun, kendinle boğuşuyorsun. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında.
1: O akşam sessizce veda ederken...
0: İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkıları Liman'daki tüm ustalarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Programımıza Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir dinleyicimiz bizden Sertab Erener Yanarım şarkısını istemiş ve bu şarkıyı birazdan program için başıma dikilecek tüm öğrencilerime armağan ediyorum demişler. Yanarım, yanarım. Deneme sınavı bitmiş. Bir de deneme analizi yapacaklarmış bu arada. Yani kolaylıklar diliyorum sizlere gerçekten. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

gecelerin hesabını kimseye soramazsınız arkadaşlar maalesef. Yani yaşananları geride bırakmak kolay değil. Eski fotoğraflar, yarım kalan umutlar, yaşananlar hepsi insanın aklına geliyor. Bir de geceleri yalnız kalınca gündüz unuttuğun ne varsa birer birer geri geliyor akla. O yüzden de insan kendi kendine soruyor. Bunca geceyi, bunca acıyı kime anlatacağım? Yani keşke anlatacak birin olsa diyelim. Ama olmuyor genelde.

Zaten şarkının da en güzel tarafı bu. Geçmişe dönmek isteyen ama dönerse yine canının yanacağını bilen birinin içindeki o gelgitleri anlatıyor bize. O geceler bir şekilde atlatılıyor. Ve sabah oluyor, hiç merak etmeyin. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki şarkıları tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş Serdal Bek. Selamlarımızı gönderelim. Benim. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Daha sonra birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam edeceğiz. Bir güzele gönül verdim Azer Bülbül sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler ve Ezgiler devam ediyor.

İnsan gerçekten bazen öyle bir yoruluyor ki her şey üst üste geliyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bir bakıyorsun eskiden güçlü duran tarafların bile dağılmış. Önünden dere akar denize. İnsan ne yana gideceğini, ne yapacağını, nereye tutunacağını gerçekten bilemiyor. Bazen bulamıyor. Kara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği bu sevdadan. İnsan aslında bazı insanları hayatından çıkarıyor ama onların şarkıları hayatından çıkmıyor. Duman sardı başımı. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. İyi yayınlar Selin Hanım, Pınar ben. Deniz Toprak Diz Dize şarkısını gün boyu miniklerle ilgilenen tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: gelmeyelim göz göze. Ağlarım dayanamam. İşte belki de ayrılığın en ağır taraflarından biri ya bu. Çünkü insan sevdiğiyle göz göze gelirse içinde tuttuğu her şey yeniden ortaya çıkacak. Bir bakış bile özlemi, kırgınlığı, yaşananları hatırlatmaya yetiyor. O yüzden uzak durmak istiyor. Çünkü karşısına çıkarsa dayanamayacağını, gözyaşlarını tutamayacağını biliyor.
1: Benim yaprağımda, benim dalımda.
0: Adını yollara yazdım diyeceğiz. Seni bu güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Atilla Kaya sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi Vardiya Mühendisi Mert Bey'in bir istek şarkısı. Orhan Gencebay Akşam Güneşi istemişler bizden. Başta babam İsmail olmak üzere Vardiya'da ter döken tüm makine operatörlerimize armağan ediyorum demişler. Kolay gelsin diyelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

Ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizleri şimdi İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Vay benim kadersiz, dertli, çileli başım sizlerle.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgili Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Üstüme düşme benim dedik Yıldız Silve yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Belki şu an birini düşünüyorsunuz. Yaşa. Belki de hiçbir şey düşünmeden sadece müziğin tadını çıkarıyorsunuz. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Duman Ettim İstanbul'u bir Murat Kurşun şarkısı. Boran ve Alkan düetiyle dinledik bu şarkımızı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle olacak. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Hayırlı işler diliyorum kendilerine. Ve bir Safiye Soyman yorumu dinleyeceğiz. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Selam Selin, kolay gelsin. Silifke'den Ayla ben. Sıradaki şarkıyı mutfakta kış hazırlığı için domates konservesi yapan canım anneme armağan ediyorum demişler. Of, işte tam zamanı değil mi şu an onun? Turşudur, ne biber kurutmaktır, domates konservesidir. Yılın o zamanı geldi, evet. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Destekçi olmadan da çok zor bu arada. Umarım destekçiniz vardır yani. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Hayalini aklımdan çalamazlar ya. Ümit Yaşar, elini tutmasam sizlerle radyonuzdaydı. İşte bazen bir insan hayatından çıkıyor ama aslında senden tamamen gitmiyor. Yanında değil, sesini duyamıyorsun, elini tutamıyorsun ama aklında, hayalinde hala onunla yaşamaya devam ediyorsun. Günlük hayatını da sürdürmeye çalışıyorsun ama en basit şeylerde bile onun yokluğunu hissediyorsun. Bir süre sonra insan sadece sevdiğini değil, onunla birlikte kurduğu hayatı da kaybetmiş gibi oluyor. Sonuçta bir hiçbir şey olmasa bile alışkanlık oluyor tabii ki. İnsanın sevdiğini elinden alsalar bile onunla kurduğu dünyayı ve anıları içinden söküp atamazlar. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Veteriner arkadaşım Alp'e sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Tüylü dostlarımızı iyileştirmek için çalışan tüm veteriner arkadaşlarıma da armağan olsun diye eklemişler. Yalnızca Sitem, Sezen Aksu sizlerle radyonuzda.

0: bir şarkıya armağan etmek bazen seni düşünüyorum demektir. Bazen seni özledim. Bazen de sadece bu şarkı senin. Şimdi bir şarkı daha bir yerlere, birilerine gidiyor. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar. Değerli eşim Simge'ye armağan olsun demişler. Ciğerimin köşesi diyeceğiz.
1: Kara bulutlu güneş doğmaz mı sana?
0: Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri Güçlü Soydemir'le baş başa bırakıyorum.

0: yüzün, bakışın melek yar. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı yar.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son şarkılarımız. Ama çok güzel şarkılarımız kaldı bu arada. Yayınlar, sıradaki şarkılar tüm eski öğrencilerime gelsin demiş Nihat hocamız. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Ve sizler de mesajlarınızı. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Hem sever hem sevilirdik. Bu ayrılık neden oldu?

şarkının girişine bir bakar mısınız ya? Bizi mahvedecek şimdi bu şarkı. Müslüm Gürses'i geride bıraktık. Bu ayrılık neden oldu? Sevdiğinden ayrı kalmış ama aslında gönlü hala onun yanında, sadece bedeni uzaklarda. İbrahim Tatlıses'ten Gülay'a kadar pek çok ismin seslendirdiği harika bir eserdi. Şimdi Bergen'le devam ediyoruz yayınımıza. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

0: ve programımızın son şarkısı. Bugünkü programın son 3 şarkısı gerçekten beni mahvetti. Ya bugün son partta ben tükendim gerçekten. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle.
1: Çok denedim.
0: Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Öylesine alışmışım ki mümkün değil seni birden unutmak. Mümkün
1: Sevgi Selin'de ezgiler sona. Sevgi Selin'de ezgiler.
2: Tali başlıyor. Babalar Tali başlıyor.
3: Dertlerin denizinde boğulurken sığınacak bir liman arayanlar, sevgisini yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep. Damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Resteli başlamış bulunuyor. Bugün yine arabeskin koca çınarlarının sazında teselli arayacak, o yürek yakan tarifsiz isyanlarla dertleşeceğiz. Şimdi çaylarınızı demleyin, radyonuzun sesini açın. Çünkü şimdi sözü babalara bırakacağız. Babalar Resteli başlıyor. Ümit Besen tahta masa diyeceğiz.

yüzde aşık olmadıysanız aşkı tasarlayan cümlelerle hep bir sevgi istediğinizden bahsediyorsunuzdur. Nasıl sevilmek istediğini insan zaten bir kez daha aşık olsa eğer hüsranla bittiyse tekrar tekrar yineler. Şöyle olsun, böyle olsun, çok sevileyim diye. Şimdi Ümit Besen bir sevgi istiyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Esteli ile devam edeceğiz programımıza.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Müslüm Baba ile devam ediyoruz. Haberimiz yok diyecek Müslüm Gürses. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz de haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz haberimiz yok diyecek. Kimi zaman da böyle hayat kavgamızı anlatır zaten bu babalar. Çok da güzel anlatmış Müslüm Gürses, haberimiz yok şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

tamamen bitmiş, tükenmiş bir aşkın ardından tek yapabileceğimiz şey bir şarkı dinleyip unutmaya çalışmaktır. Çalışmak diyorum çünkü unutmak güç oluyor. Yarına olmayan bir aşktan başka ne verdin ki bana, ne bekliyorsun? Diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sönmüş bir ocakta duman tüter mi? Yaralı bir kalpte sitem biter mi? Diyecek. Kalbinizdeki sitemi şarkının sözlerine sığdıran bir baba. Cengiz Kurtoğlu Güler Geçersin şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Havalar Resitali.
1: Sinan Özen Resitali ile sizlerle beraberiz. Ne fayda diyecek Sinan Özen, arabeskin sitemkar abisi, gerçekten isyanlarıyla meşhur bir abimiz. Beni benden, dertten, derde koyan sunamı silah çektim, vuramadım. Ne fayda, el kaldırdım, vuramadım, ne fayda diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce programımızın sonuna geldik. Mersin FM 104.6 frekansında rüzgar gibi geçen bir babalar resitalinin daha sonuna geldik. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Yani tamam bir saat ama o kadar da az değil bir süre. Yine de çok hızlı geçiyor. Artık benim için sizlere veda vakti geldi. Babalar bize yine sırdaş oldu. Kapanmayan yaralarımıza merhemlerini sürdü. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında. Arabesk'in en güzel şarkılarıyla, en güzel resitalleriyle yayınımız devam ediyordu ama şimdi bitti. Gittikten sonra... Yayından sonra arabeskin en güzel şarkılarıyla devam edeceğiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Babalar Resitali'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. Sizleri bu güzel şarkıyla Sinan Özen'le baş başa bırakıyorum. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vatan borcu namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, ağlama sil gözyaşları. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

Sabahsız geceler kan kustu. Kimi gün iyi haberin, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim. Söz verdim, söz verdim.